ya Resulallah. Sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah. Duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Otuzuncu cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kur'an-ı Kerim hatminin 30. cüzünü dinlediniz.
1: Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil müttekin. Ve la udvane ve la husrane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الخير وإلى طريق مستقيم بحرمة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة ختم القرآن العظيم وألبسنا بخلعة ختم القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن العظيم يا إله العالمين أقنمش olan bu Kur'an hatmini dergâh-ı izzetinde kabul-i karîn eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecru sevabı muhterem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu şeriflerine hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu seyyidil enamı cümlemizden hoşnut eyle. Şefaatini ahirette cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Diğer peygamberan-ı azam efendilerimizin dahi ervah-ı tayyibelerine hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Âl-ü ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebe'i tabi'in, e'imme-i din, e'imme-i müştehidin, bil cümle ervahına hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Ulema-i amilin, sulaha-i salihin, agniya-i şakirin, fukara-i sabirin, huffaz ve cemi'i hamele-i Kur'an-ı mübin, ervahına hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Evliya-i arifin, müridin, mensubin, meşayihin, bil cümle ervahına hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecru sevabı, ümmet-i Muhammed'in ahirete irtihal etmişlerinin ruhlarına hediyeledik. Bizlerin dahi annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz, amcalarımız, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz ve uzak yakın bütün akrabayı taallukatımızın ruhlarına hediyeledik vasileyle ya Rabbi. Bu Kur'an hatmini dinleyenlerin ve bu Kur'an hatmi duasında bulunanların cümlesinin ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerinin ruhlarını hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şaduhandan eyle, mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle, günahlarını affeyle, cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, evladu ahfadımızı, neslimizi, zürriyetimizi Kur'an-ı Kerim'e bağlı, İslam'a bağlı, sana kul, Habibine ümmet olan nesillerden eyle. Neslimizden ehli Kur'an'ı, ehli İslam'ı, ehli ibadeti, ehli mesacidi eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, memleketimizi ve bütün İslam memleketlerini her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle. Semavi ve arzi afetlerden her türlü beşeri ve siyasi fitne ve fesattan hıfz-ı himaye eyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların kurtuluşu için, İslam'ın hakimiyeti için, İslam'ın galibiyeti için savaş veren mücahidini İslam'a yardım eyle. Zalimlere, kafirlere, münafıklara ve müşriklere karşı onlara yardım eyle ya Rabbi. Onları zafere eriştir ya Rabbi. Ya ilahel alemin, din-i mübini İslam'ı payidar eyle, din-i mübini İslam'ı hakim eyle, bütün beşeriyetin İslam ile kurtuluşunu nasip eyle, bu kurtuluş yolunda bizleri hizmetçi eyle, hizmetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi, kabirde şu âli münkereynin, men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke ve ma kitabüke ve ma kıbletüke suallerini asan ve cevaplarına cümlemizi muktedir eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in devamlı okunmasını bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahirette şefaatine mazhar eyle. Kur'an-ı Kerim'in elfazını hafız, ahkamıyla amil eyle. Kur'an-ı Kerim'den dünyada ve ahirette bizleri ayırma. Ya Rabbi, bu yapmış olduğumuz hatmi ve bu yapmış olduğumuz duayı huzur-u Kabe'de yapılan dualara ilhak eyle. Huzur-u Peygamber'i de yapılan dualardan eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Azamet-i Huda ve kabul-i duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
2: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu, güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Savaş Ahlakı. Ele alınan konular. Bayramınız mübarek olsun. Savaşın ahlaki boyutuyla hukuki boyutu arasındaki ilişki. İslam'da tearruf ve savaş hukuku. İslam'ın cihat tasavvuru ve savaş ahlakı. Minap'taki bir kız ilkokulundan öğrendiklerimiz. ABD, İsrail ile İran Savaşı'nın gelişim süreci ve tespitler. İyi okumalar. Abonelik için inzardergisi.com 0212 562 6006.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu kurban bayramında Yetimler Vakfı olarak kurban bekaretlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. 2026 Kurban Bedelleri. Türkiye 17.500 Türk Lirası. Bangladeş 6.000 Türk Lirası. Yemen ve Afganistan 7.000 Türk Lirası. Afrika 5.000 Türk Lirası. Suriye ve Lübnan 7.500 Türk Lirası. Filistin 13.000 Türk Lirası. Detaylı bilgi için 0549 540 2921. Online bağış yetimlervakfi.org.tr. Kurbanınla bir yetimin yüzünü güldür. Çünkü kurban paylaşmaktır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayalım. Daha sonrasında ikinci bölümde gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine geçiş yaparız. Ve seçmiş olduğumuz birkaç köşe yazısı var. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Evet, Körfez'deki gerilim sürerken İran'ı ABD'ye müzakere cevabını iletti. İran medyasının paylaştığı bilgiye göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını Pakistanlı arabulucuya gönderdi.
1: Körfez'de kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını belirtti. Isna Isna haber ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı. Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. İran Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimlerin İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane ile görüştüğü de ajanslara yansıdı. Hatemül

0: Biat Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve Hamaney'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere bazı talimatlar verdiği de aktarıldı. Öte yandan İran ordu sözcüsü Muhammed Ekraminya, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanının şaşıracağını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını vurguladı. Ayrıca İran'da düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırlandığını da açıkladı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. Teslim haber ajansına yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırdı. İran'ın yanıtının okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor, oyala, oyala, oyala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran'a yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski Başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelerin başlaması planlanıyor. Taslak mütabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki rolü öne çıkarken ABD'nin bazı yaptırımları askıya alması da gündemde yer alıyor.
0: ABD ve İran, çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden İslamabad barış görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta Pakistan'da başlaması planlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, taraflar arabulucular vasıtasıyla bir aylık bir müzakere çerçevesi oluşturdu. Hazırlanan bir sayfalık taslak belge, yoğun görüşmelerin temel zeminini belirliyor. Hazırlanan yol haritası her iki tarafın karşılıklı tavizler vermesini öngörüyor. Taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatması talep ediliyor. Buna karşılık ABD yönetimi İran limanlarına uyguladığı ablukayı 30 gün boyunca askıya alıyor. Müzakere süreci boyunca tarafların güven artırıcı adımlar atması bekleniyor. Tahran yönetimi nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu ilk kez bildirdi. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının ülke dışına transfer edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak Tahran yönetimi bu materyallerin ABD'ye gönderilmesine karşı çıktı. İslamabad barış görüşmeleri kapsamında nükleer denetim mekanizmaları en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi gibi konularda belirsizliklerin sürdüğünü açıkladı. Masada 12 ile 15 yıl arasında değişen süre teklifleri yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kalıcı rol talebi, Washington nezdinde bir tartışma noktası oluşturdu. Yaptırımların hangi oranda ve ne zaman kaldırılacağı konusu da henüz netleşmedi.
1: Amerikan basını Siyonist rejimin İran'a yönelik hava saldırısını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre ABD'nin bilgisi dahilinde oluşturulan tesis, Siyonistlerin lojistik merkezi olarak kullanıldı. Irak askerlerinin üssü fark etmeye yaklaşması üzerine işgal rejiminin bölgeye hava saldırısı düzenlediği, saldırıda bir Irak askerinin öldüğü belirtildi.
0: Wall Street Journal, Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü hava saldırılarında Irak topraklarında gizli bir askeri tesis kullandığını yazdı. Gazetenin ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, işgal rejimi savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir ileri operasyon noktası kurdu. Haberde tesisin Siyonistlerin özel kuvvetlerini barındırdığı, hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İran üzerinde uçan pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin burada konuşlandırıldığı belirtildi. Habere göre gizli üs, savaşın ilk döneminde Irak güçleri tarafından neredeyse tespit ediliyordu. Irak devlet medyasında o dönemde yer alan bilgilere göre, bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, işgalcilerin bu birlikleri bölgeden uzak tutmak için hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Irak, Mart ayında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava saldırılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek olayı ABD'ye atfetmişti. Gazete, gizli üssün işgal rejiminin İran'a karşı yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki hedeflere yönelik hava saldırılarını nasıl sürdürebildiğine ışık tuttuğunu yazdı. Habere göre üs, işgalcilerin savaş alanına daha yakın konumlanmasına ve olası acil kurtarma görevlerine daha hızlı müdahale etmesine imkan sağladı.
1: Uluslararası sularda işgal ordusu tarafından alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, günlerce süren alıkoymanın ardından özgürlüğüne kavuştu.
0: İşgal ordusunun zorla alıkoyduğu küresel Sumut filosu, aktivistleri Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişk özgürlüğüne kavuştu. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Kişk'le Avila'nın bugün işgal rejiminden sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın süreceği kaydedildi. İşgal rejiminin Gazze şeridine yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, 2026 bahar misyonu, işgal ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran işgal ordusu, Gazze'ye 600 deniz mil uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İşgal rejiminin küresel Sumut filosundan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla zindanlara götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.
1: Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosunun kara konvoyu yola çıktı.
0: Küresel Sumut filosu hem denizden hem karadan ablukaya karşı yol alıyor. Filonun Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, modern tarihin en büyük sivil kara hareketi olarak nitelendirilen organizasyon kapsamında 35'ten fazla ülkeden 1500'ün üzerinde aktivistin karadan yola çıktığı belirtildi. Konvoy bünyesinde 10 ambulans, 50 yardım kamyonu ve 20 mobil ev bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipmanları, temel yaşam malzemeleri ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak çeşitli destek araçlarının da bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada amaçlarının Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme, mobil yaşam alanları ve insani yardım ulaştırmak olduğu belirtilerek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak üzere doktorlar, mühendisler, eğitimciler ve uzman profesyonellerin sahaya sevk edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada Moritanya'dan yola çıkan sivil konvoyun ilk etapta Cezayir ve Tunus üzerinden ilerleyerek Libya'ya ulaşacağı, konvoyun ikinci ve ana başlangıcınınsa Libya'dan yapılacağı bildirildi. Aktivistlerin Libya üzerinden Mısır'a geçerek Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmayı planladığı belirtilen açıklamada diplomatik ve koordineli bir sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle yürütülen organizasyonun barışçıl ve insani amaç taşıdığı belirtilerek kamuoyundan dua ve destek talebinde bulunuldu.
1: Diyarbakır'da genç memur sen tarafından Vicdanın Rotası Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı program düzenlendi. Programda konuşan Sumut Filosu'na katılan aktivistler Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini ve yaşadıkları süreci anlattı.
2: Filosu'na katılmış olan
0: Sumut Filosu aktivistleri Diyarbakır'da bir araya geldi. Vicdanın Rotası, Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı programda Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ve Bingöl Memur Sen İl Başkanı Yunus Kaya birer konuşma yaptı.
3: Bu kadar zalimlikler yaşandı. Bakın 57 İslam ülkemizin gözü önünde. Bu kadar zalimlikler yaşanıyor dünyanın gözü önünde. Ben üzülüyorum. Çünkü biz Barcelona'da Barcelonalı çocukların bizlere verdiği, o Gazze'deki yavrularımıza iletmek üzere verdiği mektuplarını götüremedik. Demokrasi, insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan Avrupa'nın kara sularında 1000 kilometre öteden, 600 mil deniz mili öteden gelip bizlere Avrupa'nın ortasında müdahale ettikleri için o belki değerleri ayak altına almalarından dolayı Avrupa'nın üzülmesi lazım. Geldiği noktayı görmesi adına. Üzülüyoruz çünkü o çikolata bekleyen yavrumuza ulaşamadık.
0: Programın bir diğer konuşmacısı Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ise Sumut Filosu yolculuğunu hayatlarının en şerefli yolculuğu olarak nitelendirdi.
4: İçin bir samimiyet testiydi. Artı insan söylediklerine artık eğer bu yola çıkma teşebbüsüm olmasaydı ben söylediklerime inanmıyor olacaktım. Eğer inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşamaya çalışmıyorsan zamanla gerçekten yaşadığına inanmaya başlıyorsun arkadaşlar. Onun için benim inandığım gibi yaşamam gerekiyordu. Filo'ya başvurduk. Sumut'un o misyonunu, hareketliliğini, o cesaretini görünce gerçekten umutlandık. Allah'a şükür Filistin davası artık dünyaya mal olmuş, insanlığın vicdanına mal olmuş ve dünyanın farklı dillerinden, farklı dinlerinden, farklı kimliklerinden, farklı yaş gruplarından emin olun 18 yaştan 90 yaşına kadar her yaştan insanlar vardı. Farklı insanlar ama tek hedef Gazze'ye gitme, ablukayı kırma ve kardeşlerimizle buluşma hedefi bizi çok umutlandırdı, onur etti. Sumut nedir deseniz ben tek kelimeyle, tek cümleyle izah edeyim arkadaşlar. Sumut küresel intifadaydı.
0: Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise konuşmasında Gazze meselesinin yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.
5: Vicdanı Müslümanlığımızdan daha büyük insanlar var. Öyle insanlar gördük ki yani insanlık değerleri adına Gazze'nin mazlumiyeti uğruna her şeyini fedaya hazır bir sürü insan gördük yani. Meslekleri farklı, meşrepleri farklı, dilleri farklı ama insanlık ortak paydasında fedai can olmaya hazır bir sürü insan gördük.
1: Evet, devam edelim diğer haberlerimizle. İstanbul'da Gazze için farklı bir eyleme imza atıldığı Yeşilay ve Filistin'e destek platformu tarafından düzenlenen etkinlikte pedallar Gazze için çevrildi.
0: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut filosuna destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Bini aşkın katılımcı dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler kasrından başlayan 20 kilometrelik tur Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler kasrında sona erdi. Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Program sonrası Türkiye Yeşiler Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç yaptıkları etkinliğe dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2: Bisiklet turlarımızda bugün daha anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi heyetiyle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Fidan, görüşmede Filistin davasının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: İşgal ordusu Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibaliya'ya saldırılar düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
1: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgal savaş uçakları Şati mülteci kampının batısında bir eve hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerinde zarar gördüğü saldırıda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İşgal ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eşşati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine Gazze şeridindeki sivilleri hedef alan işgalcilerin saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları Cibaliya mülteci kampının batısında yer alan Faluce bölgesine saldırı düzenledi. Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı işgalcilerin hava saldırısında bir kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 850 kişinin katledildiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha

0: eklendiği bilgisine yer verildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler, Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden parkında toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı.
2: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube: Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Esselatu vesselamu aleyküm.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yerel basın başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksa FM dinleyicileri. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı ve bereketli bir gün geçirmemiz temennisiyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber gazetesi, manşette "Gençliği inşa etmek zorundayız" haberi var.

0: Aksi FM'de konuşan Peygamber Sevdalar Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, toplumun geleceğinin güçlü aile ve bilinçli gençlik olduğunu belirterek, aileyi koruyup gençliği inşa etmek zorunda olduklarını söyledi. Peygamber Sevdalar Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Aksa FM'de gazeteci yazar Vesi Demir'in hazırlayıp sunduğu Aksa'da gündem programının konu oldu. Programda vakfın çalışmaları, Mevlid-i Nebi etkinlikleri, ümmetin vahdeti ihtiyacı, aile kurumuna yönelik tehditler ve gençliğin geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Programda özellikle aile kurumuna yönelik tehditler dikkat çeken Molla Beşir Şimşek, güçlü bir toplumun ancak sağlam aile yapısıyla mümkün olacağını belirtti. Şimşek konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Toplumun çekirdeği ailedir. Aile sağlam olursa toplum da sağlam olur. Bugün aile kurumuna yönelik ciddi saldırılar var. Kadını aileden uzaklaştıran, anneliği değersizleştiren anlayışlar toplumu çöküşe sürüklüyor. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni annedir. Ahlaklı, bilinçli ve imanlı bir neslin yetişmesi için aile kurumunu korumak zorundayız. Şimşek, boykotun sürdürülmesinin de önemine dikkat çekerek Gazze'de yaşanan saldırı ve katliamların hala sürdüğünü ifade etti. Hepimizin malumu olduğu üzere 2 yıl aşkın bir süredir Gazze'de, Filistin'imizde büyük katliamlar ve vahşetler yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Her gün kardeşlerimiz şehit ediliyor. Sivil insanlar farklı sebeplerle katledilmeye devam ediliyor. Sözde yapılan anlaşmanın üzerinden geçen zaman içerisinde binin üzerinde masum Filistinli şu veya bu şekilde şehit edildi dedi. Bölgeye insan yardım girişinin yeterli seviyede olmadığını belirten Şimşek, Gazze'de açlık ve ilaç sıkıntısının devam ettiğini söyleyerek, bölgede söylenenin aksine hala yeterince gıda girişi olmuyor, kapılar hala kapalı ve ambargolar sürüyor. İnsanların hem tıbbi hem de hayati ihtiyaç duyduğu hususlarda kıtlık devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara şunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bizim görevimiz de devam ediyor ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananların kanıksanmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar Dergah Mescidi'nin açılmasını istiyor. Batman'ın sosyal yaşam alanlarından biri olan Habib Başkan Parkı'nda inşa edilen Dergah Mescidi kapısına vurulan kilit ve görevli personel eksikliği nedeniyle bölge halkının ve esnafın tepkisini çekiyor. Mescidin uzun süredir kapalı olması sebebiyle vakit namazlarını kılamayan vatandaşlar yetkililere bu mağduriyeti giderin çağrısında bulundu. Batmanlı öğrenciler robot yarışmasındaydı. Yarışma sonuçlarına göre Batmanlı öğrenciler tasarla çalıştır kategorisinde 7. Su üstü robot kategorisinde 50. ve serbest proje kategorisinde 51. oldu. Yarışmaya binlerce kişi katılım sağladı. Camiden geriye yalnızca minare kaldı. Yıkılan Ahmediye Camisi'nden geriye yalnızca minaresi kaldı. Yeniden inşası için yardım beklenen caminin boşaltısı sırasında tek başına yükselen minare mahallede dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. 13 yaşındaki Hafız cemaati mest etti. Kozluk'ta hafızlık eğitimi alan 13 yaşındaki Harun Aslan, Siirt Üniversitesi Camii'nde hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. İlk kez minbere çıkan genç hafızın özgüvenli ve etkileyici hitabeti cami cemaatinden büyük takdir topladı. Vatandaşın kuru yemişe ayıracak bütçesi kalmadı. Batman'da uzun yıllardır kuru yemiş sektöründe faaliyet gösteren Kadri Taş, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntıların hem esnafı hem de vatandaşı olumsuz etkilediğini söyledi. Kış aylarının sektör açısından en yoğun dönem olduğunu belirten Taş, bu yıl satışların beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti. Minibüs devrildi, 5 yaralı. Batman Hasankeyf Karayolu'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandı. Park halindeki otomobil yandı. Batman Haber Gazetesi'nden aktaracağımız son haberimiz. Batman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken park edildiği evin bir bölümü de yoğun duman nedeniyle siyaha büründü. Olay Karşıyaka Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34DU 167 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.
1: Yerel basın devam ediyor.
0: Bültenimize Batman gazetesiyle devam ediyoruz. Yol çöktü, araçlar zarar görüyor haberi manşette. Batman Havalimanı yolu giriş güzergahında meydana gelen çökmeler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Daha önce de gündeme getirilen yolda yapılan onarım çalışmasının kısa sürede yeniden çökmesi tepkilere neden oldu. Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı. Batman'da durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 452 gram sukunk maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu. Necat Nasuroğlu Külliyesi bünyesine hizmet veren Leyla Nasuroğlu Halk Kütüphanesi anlamlı bir söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Vakfın katkılarıyla düzenlenen programda ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, genç sanatçılar ve öğrencilerle bir araya geldi. Klima satışlarında hareketlilik beklentisi. Batman'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları klima satışlarını geçici olarak yavaşlattı. Sektör temsilcileri yaz sıcaklıklarının yaklaşmasıyla birlikte talebin kısa sürede yeniden artacağını bekliyor. Ekmekleri tuzdan Batman Çağdaş Gazetesi'nin manşet haberi. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı köylerde asırlardır kayalardan elde ettikleri tuzla geçimlerini sağlayan 400'den fazla aile, çevre il ve ilçelere kilogramını 10 TL'den sattığı tuzu yol kenarına kurdukları tezgahlarda satıyor. Feci kazayı ucuz atlattılar. Ölümden döndüler. Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için yola çıkan 4 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Bir kare 4 hikaye. Göçerlerin yol yolculuğuna çıktığı bu dönemde Batman Çayı kıyısına çekilen fotoğraf karesinde 4 ayrı hikaye oluşu denilerek 4 göçer çadırının bulunduğu fotoğraf paylaşılmış. Pusula gazetesine geçiyoruz. Bariyerlere sıkışan araç trafiği kilitledi haberi ilk sayfada. Diyarbakır Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil kontrol noktasındaki bariyerlere çarparak sıkıştı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kozluk'ta Birdland ve Sera projelerine yoğun ilgi. GAP destekli tarımsal projeler kapsamında Kozluk'a bağlı Tosun Pınar ve Alıçlı köylerinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Birdland yetiştiriciliğin yaygınlaştırması ve seracılığın geliştirilmesi projelerinin anlatıldığı toplantılarda sözleşmeli üretim modeli ve sağlanacak ekonomik katkıları anlatıldı. Batman Son Söz gazetesine göz atıyoruz. Şoförler odasına cenaze aracı alındı haberi manşette. Batman Şoförler Odası tarafından cenaze aracı tanıtım programı düzenlendi. Oda Başkanı Mehmet Oğurlu göreve geldikten sonra oda bünyesine önemli değişiklikler yaptığını belirterek göreve geldikten sonra odamızı kurumsal hale getirdik. Seçim döneminde verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz. Özel üretim araç 2 milyon 350 bin TL mal oldu. Bu araç tüm Batman halkına köy ve ilçelerde hizmet verecek dedi. Oymataş OSB'de 41 parsel açıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 55. maddesi kapsamında Oymataş Organize Sanayi Bölgesi'nde 41 adet parsel yatırımcılara tahsis edilmek üzere ilanı açıldı. Başvurular 4-24 Mayıs tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Meydip Sanayi Gofteri adresi üzerinden alınacak. UMKE'ye 25 yeni personel alındı. Batman'da afet ve acil durumlar müdahale kapasitesi güçleniyor. Bu yıl alımı yapılan 25 yeni ulusal medikal kurtarma ekibi personeli kapsamlı eğitim ve uygulama süreçlerinin ardından göreve hazır hale getirildi. Beşiktaş gazetesi bir sonraki durağımız. Yüzlerce anlaşmazlık barışla sonuçlandı haberi manşette. Hüdapar Batmanlı İl Başkanı Davşahin, parti bünyesinde faaliyet gösteren Sulh ve Uzlaşma Komisyonu'nun toplumsal barışa sunduğu katkıları açıkladı. Aile içi meselelerden ticari ihtilaflara kadar yüzlerce dosyanın mahkeme kapısına gitmeden çözüldüğünü belirten Şahin, komisyona yönelik vatandaş ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. Dayanışma grubu sahada. Batman Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde hareketlilik artıyor. İş dünyasının önemli isimlerinden oluşan dayanışma grubu seçim sürecine ilişkin stratejilerini belirlemek ve izlenecek yol haritasını netleştirmek amacıyla ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Gercüş gazetesi bir diğer duramız. Gercüş'te bahar coşkusu haberi manşette. Batman Valiliği ve Gercüş Kaymakamlık Ordinesi'nde düzenlenen bahar şenliği ilçede unutulmaz görüntülere sahne olduğu denilmiş. 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Gercüş'te henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda bulunan 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde meydana gelen olayda hayvancılıkla geçimini sağlayan Abdurrahim Söğüt ve Şeyh Mustunca ait küçükbaş hayvanlar henüz tespit edilemeyen bir nedenle ahırdayken toplu şekilde telef oldu. Son gazetemiz Sason gazetesi Mereto Dağı'na cami inşası ihaleye çıktı haberi manşette. Batman İl Özel İdaresi Sason ilçesinde yer alan Mereto Dağı'na cami inşa edilmesi için yapım ihalesine çıktı. Bugün aktaracağımız son haber ilçe ekonomisinin gözdesi oldu. Doğaları olarak yetişen ve dağların altını olarak bilinen Zuzubak otu kilosu 5000 ila 6000 TL arasında satılıyor. Baharın gelişiyle birlikte vatandaşlar Zuzubak başta olmak üzere pancar, kereng ve şebiz pancarı toplamak için dağların yolunu tuttu. Baharın gelişiyle birlikte vatandaşlar yüksek rakımlı dağlara akın ederek doğada yetişen şifalı otları toplamaya başladı. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir derel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aks FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytel,

0: Devalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: yere secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir. Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @

0: Muhabbetname başlıyor.
1: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs. Bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, pat, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ. Saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız ve yayınımız şu an Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

her zaman olduğu gibi ilkesel bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Şehit 16 albümünden güzel bir eser sizler için sıraya bıraktık. Evet, bu güzel eser evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, mutfaklarında, bizleri nerede dinliyorsanız tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun efendim. Bizler muhabbetname diye elimize aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Şehit 16 albümünden güzel bir eser dinledik. Şimdi sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Grup Özlem'den gelecek Şehadet Güvercini eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım. Kırkımız bir yanar, kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanar. İstanbul'dan İbrahim adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizlerden Şehadet Güvercini eserini istemişler. Çalarsanız sevinirim. Çare FM ailesine ve şehadeti arzulayanlara gelsin demişler. Ve bizlerle Ahzab suresinin 23. ayet-i kerime mealinde paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Estaizu billah, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler, gösteren erler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir gün gelir eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun demişler. Son olarak selam ve dua ile dua beklerim diye mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Diyarbakır'dan Yeşim Sönmez Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserler çocuklarıma, çok değerli eşim Uğur Sönmez'e, Ruhsat grubundaki değerli bacılarıma gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Evet değerli dostlar, ilk istek eserimizle hemen başlıyoruz. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

Muhabbetname'de birlikçiliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Murat Yaman olacak. Bir gün gelir eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden Ümmü Musab adlı dinleyicimiz istemişti. Birazdan yer veriyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen birkaçına yer verelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hicabi Karakuş'tan Affet Bizi Ya Rab Bena eserini bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Kafirlerin markalarını boykot etmeye bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve sizlere gelsin. Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Açılışta fon müziği olarak çalmış olduğunuz parçayı istiyorum. Size ve ailenize gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de çalacağımız tüm güzel eserleri dinleyicimize ve kıymetli ailesine armağan

0: Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Sedat Ucan'dan herhangi bir eser bizlerden istediler. İnşallah güzel bir eser kendileri için dinleteceğiz. Armağanı şöyle aktarmıştı. Öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın, Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Bizler de amin diyoruz. Mesajının devamında şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, Filistin'de direnen tüm mücahitlere, arkadaşım Kezibana, Nadire ablaya, Zeynep ablaya, Semra ablaya gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Rukiye Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bizler de çalacağımız güzel eserleri kendilerine armağan ediyoruz.
1: Gülbürler ötüşürler, gül açar bağımızda.
0: Evet değerli dostlar, Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı günler demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizden Hasan Dursun'dan Nefsim Sen Ölmezsin eseğini istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin, selamet takalın inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz Murat Yaman'dan. Bir gün gelir eserini dinleyelim, dönüşünde devam ediyoruz.

Değerli dostlar, muhabbethanede birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Sedat Uçan'dan olacak. Gel efendime seni dinleyeceğiz ara bağlantıda. Rukiye Hanım bizlerden Sedat Uçan'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de güzel bir eserini sıraya bıraktık. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 9370. 0552 334 9370 no'lu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan İrem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Özlem Ajans'tan bir eser istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Diyarbakır'dan Elif Rana adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizlerden Ammar Acarlıoğlu'ndan Kavgalara Meydan eserini istiyorum. Bu eser sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. İslam davası için çabalayan tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Aşk ile Yaradan'ı anarız. Her nefeste aşk ile...
0: Şanlıurfa'dan Emine Polat adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Yine Dava İslami eserini istiyorum. Eser size, aileme ve Ekiz'deki kız medresesine gelsin. Ayrıca özel bir çocuğum var, dua istiyoruz demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Şanlıurfa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sedat Uçan'dan güzel bir eseri geride bıraktık. Sırada Hasan Dursun olacak. Nefsime Seni dinleyeceğiz. Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Elin bir trafik kazası sonrası 10 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Ayrıca dinleyicimiz bizlerden Hicabi Karakuş'tan bir eser istemişlerdi. Maalesef istemiş olduğu sanatçının eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki eserlerimiz bizden de kendilerine armağanımız olsun.

Adana'dan İzzettin Baykal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Adil Avaş'tan Koşun Çocuklar eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağteki, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anarız her nefeste aşk ile yaradanı anarız. Edeb erkana bağlıdır. Şanlıurfa'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Selametle kalın demişler. Merve Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinletmiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden sizlere armağan olsun.

Hasan Dursun'dan güzel bir eser dinleyelim. Öncesinde iletişim hattımızı bir kez daha aktaralım. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şu an saatlerimiz 10.50'yi göstermekte. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edeceğiz. Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden "Müslüman bu ne cemaat" eserini istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer veriyoruz. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımızı Aksi FM'de gerçekleştiriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim.

Diyarbakır'dan Rıdvan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selam olsun iyi insanlara, selam olsun Filistin'e, Lübnan'a, İran'a selam olsun. Dava uğrunda davasından vazgeçmeyenlere selam olsun. Diyarbakır'a demişler, selam ve dua ile kalın. Ve kaleminden güzel bir söz de bizlerle paylaşmışlar, iyi insanlı olmak adında. İyilerle yürüyün çünkü insan zamanla yanındakine benzer. Temiz kalmak istiyorsan temiz insanlarla dur. İnsan rengini çevresinden alır. Kiminle sustuğun, kiminle güldüğün belliyse kim olduğun bellidir. İyiler çoğalsın diye değil, kirlenmemek için iyilerle birlikte olun. Paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar sevgili Aksu FM ailesi. Teşekkür ediyoruz. Bazı sesler kulağa değil doğrudan kalbe dokunur. Ezgileriniz kalplerden çıkıp kalplere dokunuyor. Allah razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınızla bizleri memnun ettiniz. Mesajının devamında sıradaki ilahi canım anneme, babama ve kıymetli kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Rabbim ailelerimizin muhabbetini daim, hanelerimizi daim huzurlu eylesin. Anne babalarımıza sağlık ve hayırlı ömürler. Kardeşlerimize de sevgi ve bereket nasip etsin. Tüm dinleyenlerin dualarını kabul eylesin demişler. Bu güzel dualarına amin diyoruz. Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki güzel ilahilerimiz, ezgilerimiz bizden de kendisine ve tüm sevdiklerine

Safiye Bera Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bizlere armağan etmişler Zeynep Abla'ya ve tüm değerli Aksi FM sunucularına sevgilerimle armağan ediyorum demişler. Rabbim hepinizden razı olsun, yar ve yardımcınız olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ayrıca kızım Meryem Gökçe'ye, arkadaşım Mina'ya, anneme, Filistin halkına, İslam ümmetinin onuru için mücadele eden tüm mücahitlere armağan ediyorum. Son olarak selam ve dua ile kalın demişler. Güzel mesajlarından ötürü Safiye Bera Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özelde kendisine. Minik kızı Meryem Gökçe'ye ve kıymetli annesine armağan ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kurup solan sen olursun. Bir kez daha paylaşmak istiyorum. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kuruyup solan sen olursun. Malik bin Dinar'ın dualarından biri şuydu: Allah'ım sen salihleri ıslah ettin, bizi de ıslah et ki salihlerden olalım. Bu güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Açar bağımızda, bülbüller ötüşürler, gül açar bağımızda. Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Sıradaki ilahi tüm Müslümanlara ve hicreti olan değerli abilerime. Ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Adil Avaz'dan Koşun Çocuklar eserini dinledik. Sıradaki eserimiz yine Dava İslami eseri olacak. Şanlıurfa'dan Emine Polat Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizle sizlerle birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. 0552 334 93 70 no'lu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Hemen devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Fuat ve Fadile Kınay kardeşler bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Grup Özlem'den Şehadet Güvercin İlaysi'ni çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, dedemiz Reşit'e, anneannemiz Belma'ya, yanımızda olan ninem Halide'ye, yengem Fatime'ye, Halime yengemize, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e ve sizlerle Aksi FM ailesine, Çare FM ailesine, dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Olur, gel kurban, gel kurban. Ve bizlerle bir hadisi şerif paylaşmışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan Deli Deli Oldum eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Hikmet Şahin ve özelde minik Yusuf Selahaddin armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu eseri yer vereceğiz. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Muhabbetname'de birlikte elimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Hasan Bayar'dan Deli Oldum eseri olacak. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Sizlerden Abdullah Akbulak'tan Çağırıram Dost eserini istiyorum. Bu eser sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında bilmelisiniz ki sesiniz boşlukta kaybolan bir seda değil, uzakların yalnızlığına sızan, kırık kalpleri onaran ilahi bir dokunuştur. Kelamınız daim olsun. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel mesajınızdan ötürü. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu güzel esere yer vereceğiz.
1: Sabır şükür özümüz, tatlı dildir hep sözümüz. Hakka döne.
0: Şanlıurfa'dan Abdülvahap adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu an yolculuk yapıyorum, sizi dinlemekteyim demişler. Hayırlı yolculuklar. Sıradaki parçayı İkizce Medresesi'ne, Recep Seyda'ya, Abdullah Zengin'e, İbrahim Güven'e, Umut Kervanı çalışanlarına ve Hamur Kesen Medresesi'ne gelsin. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri çok değerli arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikçeliğimize devam ediyoruz. Sırada Abdullah Akbulak olacak. Çağırıram dost eseğini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Bismillah Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehit Resul eserini rica edecektim. Eseri özelde hürmetle ellerinden öptüğüm ve selamlarımı gönderdiğim Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lami ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çay FM ailesine ve tüm Yusufi abilere ve ailelerine, gurbette ve muhaceratta bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, özelde Rukiye Gezer ablamıza, tüm dinleyicilerimize, anneme, babama ve tüm Müslümanlara gelsin Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ahlakın güzelliği, rızkın helali, dünyanın saadeti, ahiretin cenneti, Peygamber Efendimizin bereketi ve şefaati bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun demişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Batman'dan Leyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan ey sevgili eseğini istiyorum. Bu eseri kıymetli aileme armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Kayseri'den Ayşegül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Murat Belaten aşkınla yandı.

0: Gezgisini istiyorum.
1: Kader
0: Abim seni çok seviyorum, beni unutma demişler.
1: geldi kurban.
0: Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah.
1: Derdine derman.
0: Abdullah Akbulak'tan güzel bir eser dinleyelim. Çağrıram dost eseri. Buyurun efendim.

Abdullah Akkulak'tan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Şehit Resul eseri olacak. Bismillah'dan Nuriye II. adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Kendileri için birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan Ninem Fatime, Ninem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Muz İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin Necmettin, son olarak Edirne'de olan Ninem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas ve Seyful İslam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yine Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli ninelerim Fatime ve Halide'ye, hicrete bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmettin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme ve babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Fatime Hanım, Allah razı olsun. Bizler de selam ve muhabbetlerimizi sizlere gönderiyoruz. Hayri Nisa'nın Batman'dan bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nurullah Kuray'dan herhangi bir eser istiyorum. Eser yanımda olan anneme, babama, kız kardeşlerime, ayrıca Aksefem ailesine ve çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli gönül dostları 0552 334 93 70 nolu numaradan varsa son mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eseri olacak. Ayşe Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Gelen son mesajlarınızı aktaralım. Diyarbakır'dan Saliha Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki tüm eserleri İslam alemine armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Rüveyda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim aileme ve sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Allah sizlerden razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz cümlemizden inşallah. Batman'dan Eda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Eser başta şu an direnişte olan Filistin'de mücadele veren Müslüman kardeşlerime gelsin. Ayrıca Aksi FM dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Son bir mesajımız daha var. Hemen aktaralım. Van'dan Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Maher Zayin'den herhangi bir eser istiyorum. Eser çok sevdiğim anneme, babama, canım aileme gelsin. Ayrıca tüm dinleyicilere gelsin. Tüm radyo çalışanlarına gelsin. Dualarla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım. Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duası ile hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 11 Mayıs. Günün ayeti. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Bakara Suresi 273. Günün hadisi. Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur. Günün sözü. Büyüklenen zenginden çekin. Zira lağım doldukça daha pis kokar. Nasır-ı Hüsrev. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, kadında aranan özellikler. Evlenilecek kadında birçok özellik aranır. Bunlardan en mühimi kadının dindar olmasıdır. Kadının dini zayıf ise erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder. Resulullah Efendimiz, bir kimse bir kadını malı, güzelliği için almış olsa, hem malından hem de güzelliğinden mahrum kalır buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla evlenmek pek tabii daha makbuldür. İyi kadın, padişahın başındaki taç gibidir. Kötü kadın ise ihtiyar kimsenin üzerindeki yük gibidir. Ey Rabbimiz! Dünyada da, ahirette de hasene iyilik ver mealindeki ayette geçen haseneden maksat, Hazreti Ali'ye göre dünyada saliha, iyi huylu kadındır. Dünyada cehennem azabı, kötü huylu kadınla evlenmektir. Bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebiyle Allah-u Teala orada bulunanların dualarını kabul edip, halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. Bir adam

saliha bir kadına iyilik etse, 70 kişiye iyilik etmiş gibi sevap kazanır. Evlenecek kimsenin eşinin kendisinden yaş, boy, mal, soy ve tahsilde aşağı olması şart değil ise de iyi olur. Geçim kolay olur. 4 şeyde erkek kadından üstün olmalıdır. Güzellikte, edepte, huyda ve takvada. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi cehennem yakmaz. Evlenecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse doğru söyleyen bir şahıs olmalıdır. Kıza garazı, düşmanlığı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır. Şu 3 sıfat kadının iyi olduğuna alamettir. 1. Güzel huylu olmak. 2. Allah-u Teala'dan korkar olmak. 3. Kanaatkar olup Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmak. Günün duası. Allah'ım, sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyoruz. Allah'ım, sevgini bize canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Amin. Takvim yaprağından

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin şöyle dua ederdi. Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha eriştik ve lütfunla akşama ulaştık. Sen isteyince hayat bulur, yine sen isteyince ölürüz. Yeniden diriltip huzuruna toplayacak olan da sensin. Akşamleyin de şöyle dua ederdi. Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileykel masir. Allah'ım, senin sayende akşama ulaştık. Sen istersen hayat bulur, yine sen istersen ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.

0: Kabanide kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Körfez'de gerilim devam ediyor. İran'ın son teklifi ABD'yi tatmin etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor" ifadesini kullandı.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında, "İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, "Para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar" mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu.
0: Trump öyle diyor. İran'dan buna cevap var. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, "Tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" uyarısında bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. "İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir." İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir" dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Taznim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini

0: değerlendiren İranlı bir yetkili ise Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor, açıklamasında bulundu.
1: Lübnan'la devam ediyoruz. Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
0: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı çevresine savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi. Söz konusu ülkeleri uyaran Garibabadi, Hürmüz'de ABD'ye destek çıkan gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını vurguladı.
0: Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bölgedeki güvensizliğin kaynağının hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası olduğunu ifade eden Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi. İranlı yetkili, Fransa, İngiltere ya da herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.
1: Şimdi de Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklarsa saha kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
1: İş gündemle devam ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
0: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
1: Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla son dönemde ard arda infaz düzenlemeleri yapılmasına rağmen tablo değişmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 verilerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 420.798'e ulaştı.
0: Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bu kişilerin 357.283'ünü hükümlüler, 63.515'ini ise tutuklular oluşturuyor. Cezaevlerinde 339.706 erkek, 16.284 kadın ve 1.293 çocuk hükümlü bulunuyor. Böylece toplam hükümlü sayısı 357.283 olarak kayıtlara geçti. Tutuklu statüsündeki kişi sayısı ise 63.515 oldu. Tutukluların 56.177'si erkek, 3.951'i kadın, 3.387'si ise çocuklardan oluştu. Cezaevlerindeki çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı toplamda 4.680'e ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli denetimli serbestlik istatistiklerine göre denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı 494.692 oldu. Bu kişilerin 232.966'sı denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kapsamında yer alırken 126.073 kişi adli kontrol kapsamında takip ediliyor.
1: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.
0: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
1: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik bir operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
1: Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları bağımlı olma, hür ol sloganıyla kent genelinde uyuşturucuya karşı farkındalık çalışması başlattı. Stand, pankart ve afişlerle sürdürülen çalışmalar kapsamında 17 Mayıs Pazar günü saat 18'de Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek.
2: Kendimize zulmetmektir.
0: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
2: Kendimize zulmetmektir.
0: Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde bağımlı olma, hür ol yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
3: Madde bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Cami yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla bağımlı değil hür ol diyerek yola çıktık.
1: Şimdi de Mersin'e gidiyoruz. Sırada sosyal içerikli bir haberimiz var. Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
0: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetim, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
4: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur. Sivil toplum örgütlerinin vazifelerinden birisi de budur. Toplum yararına faydalı şeylerde bulunmak.
5: İhtiyaç sahibi olan aileler var, toplum var, ondan sonra yetimler var. Ondan sonra öğrenciler var, medrese öğrencileri var. Biz istiyoruz bu çalışmaların imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerine razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
0: Mersinliler insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler. Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy, her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
6: Mağdur ailelerimiz ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Kermesimizde kantinüden ev yemeklerine, el işi ürünlerinden züccaciye ürünlerine, kıyafetlerden çocuk ürünlerine kadar birçok çeşidimiz mevcuttur. Elhamdülillah bunların hepsini halkımızın istifadesine sunulmuş durumdayız. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağımız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
1: Son zamanlarda yağan yağmur İstanbul barajlarını tam kapasite dolduramadı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaştı. Geçen yılın Mayıs ayına göre barajların doluluk oranı geriledi.
0: İstanbul'da bahar yağmurlarının ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de istenilen seviyelere ulaşmış değil. Son güncel verilere göre 10 Mayıs itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %72,02 seviyesine ulaştı. İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te %79,93 seviyelerinde seyretmişti. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların durumuna gelince, Elmalı Barajı 95,83 doluluk oranı ile birinci sırada geliyor. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı takip ediyor. Doluluk oranı en düşük olan barajsa %43,5 ile Istırancalar oldu. Onu %45,45 ile Sazlıdere ve %56,11 Büyükçekmece Barajı oldu. İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan diğer barajların güncel doluluk oranları şu şekilde paylaştı. Alibey Barajı %66,63, Terkos Barajı %59,08, Kazandere Barajı %58,7, Pabuçdere Barajı %58,91. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar yüksek seyretse de İSKİ yetkilileri sürdürülebilir su yönetimi için İstanbulluları su tasarrufuna davet ediyor.

0: Mesut Efendi. Haberler sona er.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım...

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğdurur.

0: Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Şimdi reklamlar.
2: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Efendi Muhammed'e selavat getirelim.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

Evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programı ile daha yeniden sizlerle beraberiz. Efendim sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet değerli dostlar, İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek programımız, birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz. Evet değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim bildiğiniz gibi yayınımız 10 ortak radyo ile birlikte devam ediyor. Farklılığın güzel olduğunu düşünerek hafta içi her gün farklı bir şehirde bulunan kardeş radyomuz ile İstek Saati programımız yapılıyor. Hem işte programımızın yapıldığı illerimiz: Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize misafiriz. Efendim bugün 11 Mayıs Pazartesi günü, güzel bir günden, sıcakların yavaş yavaş hissedildiği bir günden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. İstek Saati programımız başlıyor inşallah. Evet değerli dostlar, inşallah ilk eserimizle programımıza başlayalım. İlk eseri bizler sizler için belirledik. Ensar kardeşlerden Allah'ım Derim eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından programımız devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında WhatsApp üzerinden bizlere mesajlar göndermeye başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

istekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize gönderiniz.

Önder dostlar, güzel bir eserin ardından bir iteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim WhatsApp'tan bizlere ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Ben Hazro'dan Miryan. Öncelikle gönüllere şifa olan bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu güzel günü ilahi vezgeler daha anlamlı kılıyorsunuz. Aldığımız her nefesin şükür, attığımız her adımın bir tefekkür olması duası ile sıradaki eserleri siz değerli ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine çok sevdiğim Dilan, Nurdeniz, Büşra, Sema, Nurşen ablalarıma, canım kardeşim Nisa ve Zeynep'e ve dualarında bizleri de unutmayan tüm mümin kardeşlerime hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Selam ve dua ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demişler.

Esselamu Aleyküm demişler. Gaziantep'ten Hafsa kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şu anda fıstık bahçesinde çalışırken bile radyoyu cebimde taşıyorum. Grup Ümmet'ten Hikmet Kıyanççı'nın seslendirdiği Şehit Şafii eserini istiyorum. Bu güzel eseri tüm radyo çalışanlarına, sevgili anne babama ve Müslüman kardeşlerimize hediye ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Hafsa kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Hikmet Kıyan Çiçek'in seslendirdiği Şehit Şafii eserini dinleyeceğiz. Ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattından bizlere mesajlar gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şu an sesimin ulaştığı tüm şehirlerdeki kardeşlerim bir dakikalığına da olsa telefonlarını alıp halkımızın radyosu olan Çağrı FM'e İstek Saati programımıza mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Programımızın anlık olarak canlı bir şekilde yayınlanan diğer programlarım, diğer radyolar, Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM.

Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe bizlere ulaşmış efendim. Grup Hacagan'dan İlle Namaz eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Ayşe, Musab, Hifanur, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Lübnan, İran ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim için armağan ediyorum.

Ortak yayın dinleyicileri ve çalışanlarına da armağan olsun. Selametle kalın. Allah'a emanet olun demişler. Bak, sen ruhunu bu Hazreti Ömer kız kardeşinin evinde duyduğu Taha suresinin ilk 14 ayetinden derinden etkilenerek Müslüman olmuştur. Özellikle kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namazı kıl. Sadakallahul Azim. Taha suresinin 14. ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizimle. Selamünaleyküm demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini istiyorum. Kızlarım Betül ve Büşra Nur'a, eşime, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Dua eder. Dua beklerim demişler. Efendim inşallah bir eser arası daha verelim. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.34'ü göstermekte. Güzel bir eser dinledik. Eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Efendim, programlarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552-334-9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Şeyh Selahattin eserini istiyoruz. Adım Ahmet Hamdullah. Diyarbakır'dan yazıyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demişler. Selamünaleyküm demişler. Kayseri'den Mehmet Şükrü benzin bizlere ulaşmış. Allah'ım İslam ümmetini sarsılmaz bir ittifak ve vahdet içinde birleştir. Gazze'deki zulmü bu birlik eliyle durdur. Zalim İsrail'i ve destekçilerine kahrınla helak ile safımızı muzaffer, düşmanlarımızı darmadağın et. Amin.

Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Melek kardeşimiz. Bizlere ulaşmış sıradaki eserleri anneme, babama, kardeşlerime, tüm Müslümanlara, Yusuf'u, abilerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Ecrin Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini istiyorum. Dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma hepsini ellerinden öperek armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah'ım ben nefsime çok zulmettiğim günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Katında beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin.

Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattına mesajlar göndermeye devam edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Zübeyde kardeşimiz bizlere ulaşmış. Salih Gül'den Yusuf'un eserini istiyorum. Aileme, tüm dinleyicilere, peygamber aşıklarına, ortak radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler Mardin'den Ramazan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Sıradaki eseri Cemre FM ve Ortak Radyo dinleyicilerine, çalışanlarına gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler efendim.

Selamünaleyküm demişler. Mardin'den İsmail bizlere ulaşmış efendim. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini istiyorum demişler. Tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler efendim. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Öner dostlar, halkı halka çağıran radyoda Çare FM'desiniz. Efendim saatlerimiz 14.58'i göstermekte ve güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz aynı güzellikte devam ediyor inşallah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numaramıza mesajlarınız geliyor. Allah razı olsun. Her yerden katılımınızı görüyorum. Gaziantep'ten, Bursa'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den mesajlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun. Bana Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demişler. MS hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa nasip etsin inşallah kardeşimize. Emrullah Ercan kardeşimiz. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir demişler. Allah razı olsun. Abdullah, nasılsınız, iyisinizdir demişler. Allah razı olsun. Abdullah Sevinçkan bizlere ulaşmış efendim. Sevdalıyım ben, eserini ricamdır.

Değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Bilal Güler'den Helbeste Azadi eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 15.10'u göstermekte ve bizlere göndermiş olduğunuz mesajları inşallah okuyalım. Selamünaleyküm demişler Adana'dan İzzet, bizlere ulaşmış efendim. Umut Mürare'den Güller Açmasa da eserini istiyor. Mesela tüm Müslümanları, Yusuf abileri, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altunkaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Kızıltepe'den Rümeysa, Mustafa Altıntop'tan Nabebra eserini istiyorum. Tüm Cemre FM dinleyicilerine ve biricik yeğenime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve Enbiya suresinin 35. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar. İnşallah bunu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Sadakallahu'l-azim.

Selamünaleyküm demiş yer. Bir dinleyicimiz bize ulaşmış. Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini istiyorum. Eser radyo başındaki dinleyicilere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Yusuf Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Çınar ailesine gelsin demişler efendim. Evet değerli dostlar, Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Eder dostlar, inşallah hızlı bir şekilde bir eser arası daha verelim. Biraz önce kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Mustafa Altıntop'un seslendirdiği Nabe Bre eserini dinleyeceğiz. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.

Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Bu saatlerde programımızı kaçırmıyoruz. Grup demin Kalk Ey Ümmet eserini istiyorum. Bu ezgi radyo çalışanlarına, aileme ve ümmetin her ferdine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Esra kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Sizleri severek dinliyoruz. Sesiniz bizlere çok iyi geliyor. Bilal Güler'den herhangi bir eser istiyorum. Bu eseri radyo ekibine, anneme, babama ve bütün Müslümanlara hediye ediyorum demiş.

Selamünaleyküm abi demişler. Bursa'dan Ahmet kardeşimiz bizlere ulaşmış. Aleykümselam Özcan Atsat'tan cihana can veren biziz eserini istiyorum. Dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demişler.

Selamünaleyküm demişler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Muhammed Emin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hamza'ya zaman eserini istiyorum. Tüm iş arkadaşlarıma ve ümmetin mazlum sesini duyup onlara kol kanaat gelenlere kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah Arman olsun ve selam demişler. Ve bir dua paylaşmışlar. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren mübahit kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal. Bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Hüsna, Diyarbakır cezaevinde bulunan oğlum Deniz'e şehitler kervanı anlatacağım var ezgisini armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm. Ben Bünyamin Öğrük, Diyarbakır, Çınar'dan yazıyorum. Bilal Güler'den Yahya Sinvar eserini istiyorum ve annem, babama, abilerim, ablalarıma ve değerli abim Seyfül İslam, Kınaya ve şehit rehbere, biricik yeğenime Beraya ve tüm Öğrük ailesine, tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Bursa'dan Mehmet, sıradaki parçayı bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum demişler efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti ve Allah'ın yanında ne kadar güzellikler varsa siz radyo çalışanları ve Filistin'de zulüm altında direnen bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah demişler. Yusuf Can'dan Ey Ölüm eserini rica edecektim. Bu eserim sizlere ve ailenize, radyo çalışanlarına, anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere ve ailene. Rabbim Yusuf abilere hayırlı bir kapı açsın. İnşallah tez zamanda onların ailelerine kavuştursun. Filistin'de ve zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Emine Öner kardeşimize, Nadire ablaya, Fatma ablaya, Zeynep ablaya ve bütün Müslümanlara armağan olsun. Dua eder, dua beklerim demişler. Batman'dan Rukiye Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Selamünaleyküm demişler. Ben Gaziantep'ten Muhammed Taş, Grup Ümmet'ten Hamza-i Zaman eserini istiyorum. Bu eseri Yaşar Kel, Talat Kılınç, Halil Akkuş arkadaşlarıma, bu zamanın Hamzalarına ve tüm radyo çalışanlara armağan ediyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Eşref Ziya'dan kullara kul olmayız ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler.

Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarla, isteklerle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum, isteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal etsinler. Bugünkü son eserlerimiz de bizlerden inşallah öncelikle eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimize, sonrasında tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, mini kızım Amine'ye, hasreten değerli hocam, genel yayın yönetmenimiz İbrahim Erdoğan'a ve ailesine armağan olsun.

Dua ibadetin özüdür. Hadisine binaen Rabbimizin bizlere nefes almayı bahşettiği, yeni güne yeniden uyanabilme nimetini verdiği için şükür etme hasebiyle bol bol dua edelim inşallah. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Peygamber Efendimiz özellikle ismen duayı çok tavsiye ediyor. Ben aciz bir kardeşiniz olarak da dualarınıza talibim. Dua ederken bizleri de unutmayın. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine Filistin halkının bir an önce feraha ve felaha kavuşmasını nasip eylesin. Filistin'e zaferi nasip eylesin. İsrail'in çöküşünü, kahroluşunu bizlere görmeyi nasip eylesin. Tüm Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Bizleri darlıktan, acizlikten, sıkıntılardan kurtarsın. Kalbimize ve gönlümüze huzur ve iman nasip etsin. Dünya ve ahirette her işimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Şafi ismi hürmetine tüm Müslümanlara, annelerimize, babalarımıza, abi ve ablalarımıza şifa nasip etsin. Amin, amin, amin diyoruz. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki İstek Seyahati programında buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstek Saati sona erdi efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres: Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat: Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem, ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى سلام رحمتي بركتي نور هدايتي sizin bizim ve bütün inananların üzerine olsun. Çok değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugün yine de Allahu Teala'nın rahmet pınarından, hidayetin pınarından, gönüllerin nuru olan ayetlerinden birkaç ayet ile karşınızdayız. Elbette Kur'an'ın konuştuğu yerde tabii ki gönüller mesrur olur, zihinler berraklaşır, gönüller hoş olur, muhabbetler, sohbetler olabildiğince güzelleşir. Kur'an bir rahmet iklimidir. Gökten boşalan yağmur gibi çorak gönülleri diriltir. Hidayet nurlarını saçar dört tarafa. Biz de bugün inşallah Enbiya suresinden iki ayet-i kerimeyi kendimize rehber kabul ederek, öncü kabul ederek, istifade ederek gönüllerimizi ayıltmak, nur ile doldurmak, zamanımızı, vaktimizi bereketlendirmek için bu iki ayetin rehberliğinde inşallah birkaç dakikamızı beraber yolculuk yapacağız. Şimdi değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, malumunuz biz fani bir dünyada fani bir mahlukuz. Gücümüz, kuvvetimiz sınırlı. İrademiz cüz'i, nefeslerimiz sayılı, ömürlerimiz kısa, gücümüz, kuvvetimiz zayıf, Allah'a muhtaç, gitmeye, ölmeye mahkum olan bir varlığız. Aslında bütün bunları peş peşe dizdiğimizde ne kadar güçsüz olduğumuzu, ne kadar fakir olduğumuzu, ne kadar Allah'a muhtaç olduğumuzun şuuruna varıyoruz değil mi? Hiç de böyle sanıldığı kadar güçlü değiliz. O yüzden zaman zaman güçsüzlüğümüzü unutup kendimizi bir şey zannediyoruz. Büyük büyük konuşuyoruz. Büyük laflar ediyoruz. Ama ölümlü olduğumuzu, geçici olduğumuzu, fani olduğumuzu unutuyoruz. İşte bugün bunları hatırlatmak için, bugün kendimizi tanımak için kim olduğumuzu, niçin yaratıldığımızı, dünyaya geliş sebebimizle gidiş sebebimizin ne olduğunu öğrenmek, ölüm ile kalplerimizi dirilmek, diriltmek, gaflet uykusundan uyanmak için yine Kur'an'ın kapısındayız, Kur'an'ın dergahındayız, Kur'an konuşacak, biz susacağız. Bütün zerrelerimizle, hücrelerimizle, bütün benliğimizle Kur'an'ı dinleyeceğiz ki yapan bilir, o zaman bilen konuşsun hakikatin gereği, bizi yaratan Rabbimizin bize nasıl bir yol gösterdiğini, ne tür hatırlatmalarda bulunduğunu hep birlikte anlamaya, iman etmeye ve inandıklarımızı da yaşamaya çalışacağız. Kıymetli Müslümanlar, bugün şu şehrimiz Batman, şu insanlarımız, bizler bir gün bu sokakları, bu caddeleri, bu çarşıları, bu apartmanları terk edeceğiz. Burası bizim vatanımız değil, bizim mülkümüz değil. Tapulu malımız değil, mülk Allah'ındır, baki olan Allah'tır. Allah'ın dışındaki her şey geçicidir. Hiç kimse ebedi kalmıyor bu topraklarda. Hiç kimse ebedi olarak yaşamıyor bu diyarda. Her doğan ölüyor, her gelen gidiyor. Bir sevkiyat var Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi. Ama yok oluşa değil, yeni bir hayata gözümüzü açmak, ölüm rüzgarı

esmediği, firarın olmadığı ebedi nimetlerin ve ebedi cehennemlerin, zindanların olduğu bir diyara, bir sevkiyat var dünyada. Şimdi bu manadan hareketle sevgili peygamberimize Allah-u Teala Azimuşşan Celle Celaluhu Enbiya suresinin 34 ile 35. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Ey Peygamberim! Ey Resulüm! Ey Habibim! Biz senden önce hiçbir beşere, hiçbir canlıya, hiçbir insana ebedilik vermedik. Hiç kimse ebedi kalmıyor. Her gelen ölüyor. Herkes topladıklarına sırtını dönüp bu fani diyardan göçüyor, gidiyor. Senden önce kim kalmış ki? Ecdatlarımız, atalarımız, bu toprağın altını dolduran insanlar, insanların cenazeleri, makberleri, bu dünyadan gidenler değil midir? Boşalan şehirler, dolup dolup boşalan şehirler ve sıra sıra makberleri dizilen insanlar, bu diyarın sakinleriydiler. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Senden önce bir bak hiç kimseye, hiçbir nefse, hiçbir canlıya, hiçbir insana ebedi olmayı vermedik. Herkes fani, her şey fani. Bunu kafanıza koyun diyor Cenab-ı Allah. اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Şimdi sen ölürsen, geride kalanlar sağ mı kalacaklar? Sen bugün gidersen, onlar senden sonra ebedi mi kalacaklar? Kullu nefsin zâikatul mevt. Siz hepiniz ölümden tadacaksınız. Kaçış yok, kurtuluş yok, imtiyaz yok ölüm karşısında. Dikilmek yok, karşısında durmak yok. Ölüm, güçlü olanların dizlerini çözen, bileklerini büken, bellerini kıran bir güçtür. Allah'ın kanunudur. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, her canlı tadacaktır o ölümden. Ölüm şerbetini içecektir diyor Cenab-ı Allah. Sevgili peygamberimize ve onun şahsında da biz gafillere, körlere, sağırlara bir çağrıdır, bir uyarıdır, bir ikazdır bu ayet-i kerime. Ayılın bir nevi diyor Cenab-ı Allah. Kendinize gelin, ayaklarınızı denk alın, kim olduğunuzu bilin, zaafınızı öğrenin. Siz bu mülkte hep koşacak, hep yiyecek, hep içecek, hep bina dikecek mi zannediyorsunuz? Neden hep ayrılığı da zihninizin bir tarafına neden yazmıyorsunuz? Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak gerçeğini, hakikatini anlayın, iman edin. Kendinizi ikna edin diyor Cenab-ı Allah. Ölüm rüzgarlarının estiği bu dünyada hiç kimse sağ kalmaz. Her doğan ölmek için doğar. Evet, bu şuurla, bu bilinçle bizim yaşamamız lazım. Çok değerli Müslümanlar. Ama وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Biz sizi dünyaya hayır ile de, şer ile de imtihan ediyoruz. Kontroldan geçiyorsunuz. Sınanıyorsunuz, deneniyorsunuz, samimiyetiniz, imanınız, itikadınız, teslimiyetiniz testten geçiyor. Allah kurduğu sofrayla şer ve hayrın iç içe olduğu bu dünya sofrasında kimin Allah'a sadık olduğunu, kimin uyanık olduğunu, kimin ihlaslı ve muhlis olduğunu, kimin salih ameller işleyeceğini bilmek, ortaya çıkarmak için biz sizi imtihan ediyoruz diyor Cenab-ı Allah. Elimizde olanlar, kullandığımız mallar, sahibi olduğumuz mülkler, bindiğimiz arabalar,
Evlatlar hepsi birer imtihan aracıdır. O zaman Allah'ın sınırlarını koruyun, muhafaza edin. Dalalete, günaha saplanmayın. Bataklıklara girmeyin diyor Cenab-ı Allah. Şunu unutmayın, bu bir rüyadır hayat. Asıl vatan, asıl hayat ölümden sonrası içindir. Siz olun, ölümden sonrası için hazırlık yapın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Ve ileyna turcaun. Ve hepiniz bana döneceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Subhanallah. Hiç kurtuluş yok. Hepiniz nasıl yaşıyorsanız yaşayın. Ne yapıyorsanız yapın. Kariyeriniz, malınız, mülkünüz, servetiniz, kıymetiniz, liderliğiniz, masanız, kasanız, koltuğunuz, her neyse hepiniz bana döneceksiniz. Bir yere kaçamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Müthiş bir hatırlatma değil mi değerli Müslümanlar? Tüylerimizi diken diken eden, bizi kendimize getiren, bizi uykudan uyandıran bir sestir değil mi bu ayet-i kerimeler? Ve ileyna turcaun. Siz ey bütün kullarım, bütün mahlukat, ey bütün ırklar, bütün diller bana döneceksiniz. Dönüp varacağınız, konacağınız yer bizim katımızdır. Kurtuluşunuz ve kaçışınız yoktur. Nasıl yaşıyorsanız öyle yaşayın. Ama bize dönmekten kurtulamayacaksınız. Bu ilahi ikazların muhatabı olan bizler çekidüzen vermeliyiz kendimize. Ayılmalıyız şu gaflet uykusundan. Ölüm gerçeğine, fani oluşumuza kendimizi ikna edelim değerli Müslümanlar. Çok dalmayalım. Çok ileri gitmeyelim. Tuğli emellerde bulunmayalım. Uzun uzun hayaller kurmayalım. Elbette dünyayı da imar etmek kulluğun bir görevidir. Halife oluşumuzun bir gereğidir. Ama dünyayı imar ederken fani gerçeği, ölüm olan hakikati asla unutmamamız gerekir. Şu bizim ayak parmaklarımızdan ruhumuz çekilmeden, can boğaza dayanmadan, güneş batıdan doğmadan, küçük kıyametimiz kopmadan, şu dünyadan ayrılmadan, ve ileyna turcaun sesine kulak vererek, gidişatımızı, eylemlerimizi, uygulamalarımızı gözden geçirelim. Hayatımızı Müslümanca yaşamanın say ve gayreti içerisine girelim. Aksi takdirde hüsrandır, ziyandır. Biraz önce mezarlıktan geldik. Yan yana dizilmiş on binlerce insanımız. Hepsi içimizden gitmedi mi? Akrabalarımız değil miydiler? Komşularımız, dostlarımız değil miydiler? O sessiz kabirlerinde yatanlar günün birinde bizim gibi değil miydiler? Bizim gibi yiyip içmiyorlar mıydı? Peki ne oldu onlara da göçüp gittiler? Değil mi? Bizim için bu manada ciddi bir ibret ve ders değil midir? Ders almamız gerekmiyor mu kıymetli Müslümanlar? Ayrıca şu hususu da unutmayalım. Elbette bizler gaflete dalmamak için, hep diri kalmak için, uyanık kalmak için, şaşmamak için, sapmamak için, sapkınlara arkadaş olmamak için bize bir şuur lazım, bir akıl lazım, bir vaiz lazım değil midir? Akrabamız yani akrabası ölmeyen kimsemiz var mıdır? Var mıdır akrabası, dostu, yakını ölmeyen? İçimizde nice nice aziz insanlar gitmedi mi bu dünyadan? Göçüp gitmediler mi? Değil mi o zaman? Biz neyin vaizini istiyoruz? Kendi annesinden, babasından, ceddinden, nenesinden, komşusundan, onların ölümünden ders ve ibret almayan, onu vaiz olarak görmeyen bir insan acaba neden ders alır? Hangi vaiz onu etkileyebilir ölümün o yıkıcı, o kalplere sirayet edici vaizinden başka?
O zaman bize düşen kıymetli Müslümanlar, şu dünyayı, şu dünya işlerini birinci öncelik olarak değil, ahiretimizi garanti altına almak zorundayız. Ahirete yönelik tedbirlerimizi çoğaltmalıyız. Bu manevi krizin yaşandığı, ibadet krizinin yaşandığı şu ifsad çağında gelin, ölüm vardır, ölüm haktır. Hepimiz öleceğiz gerçeğine teslim olaraktan ayılalım şu gaflet uykusundan, şu derin uykudan Rabbimize yönelelim. Evet, ayaklarımız, ellerimiz, gözlerimiz, çenelerimiz bezlerle bağlanmadan, üç beyaz kefene sarılmadan, 2,5 metrelik kabre gömülmeden kendimize gelelim. Orada ayılacağımıza hayattayken ayılalım. Bizi yaratan Rabbimizin kanunu budur. Allah haşa zulmetmiyor. Ben sizi imtihan ediyorum diyor Cenab-ı Allah. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Biz sizi hayır ile de şer ile de imtihan ediyoruz. Farkında olun. Dünyanın bütünü imtihan içindir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ Mülk suresi bas bas sesleniyor. Bize sesleniyor. Allah odur ki hayatı ve mematı hanginizin daha güzel, daha doğru işler yapacağını ortaya koymak için yaratmıştır demiyor mu? O zaman ne oluyor bizlere? Neden ayılmıyoruz? Neden kendimize gelmiyoruz? Neden üzerimize titremiyoruz? Neden kendimize acımıyoruz da Rabbimize dönmüyoruz değil mi? İşte bugün ölüm gerçeğinin ötekilendiği, unutulduğu ve dünyanın ebedi bir diyarmış vehmine, neuzubillah, akıl tutulmasına tutulduğumuz bu çağda ölümün gür sesini duyup fani oluşumuzun hakikatine inanalım. Hazırlık yapalım. Azık toplayalım. İbadetlerimize, tövbe ve istiğfarlarımıza ağırlık verelim. Çünkü gidiyoruz. Dönüyoruz vatanımıza. Asıl vatanımıza, sahibimizin huzuruna gidiyoruz. Bizi yaratanın huzuruna gidiyoruz. Bu hayatın hesabını vermek için, nimetlerden sorulmak için gidiyoruz. Hazır mıyız? Ne kadar hazırlık yapıyoruz acaba? Hazreti Ömer radıyallahu anh, tarihten okuyoruz. Aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenen sahabelerden olmasına rağmen, bir adam tutuyor. Sen her gün gelip bana ey Ömer Allah'tan kork, ölüm vardır diye hatırlatacaksın diyor. Ve bu adam her gün Hazreti Ömer'in karşısına dikilip ey Ömer Allah'tan kork, ölüm vardır diyor. Ve bir müddet sonra Hazreti Ömer adama diyor ki artık senin gelmene gerek yok diyor. Adam itiraz ediyor. Neden? Ben görevimi iyi yapmadım mı? Bir kusur, bir kabahat mı işledim ey Ömer? Hayır diyor. Sen gayet işini güzel yaptın. Vaaz-ı nasihatlerde bulundun. Bana ölümü hatırlattın. Ama artık benim vaizim benim bedenimden çıktı. Saçlarıma aklar düştü diyor. Bu akların her biri bana ey Ömer Allah'tan kork, ölüm vardır gerçeğini zaten hatırlatıyor diyor. Aynı Hazreti Ömer cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden olan ve hulefai raşidinden olan Hazreti Ömer kendi halifelik mührünün üzerine kefa bil mevti vaizen ya Ömer, ey Ömer vaiz ve nasihatçı olarak ölüm yeter diye yazmış. Dikkat edin, bu insanları böyle büyüdüler, böyle takvaya eriştiler, bu duygu ve düşüncelerle, bu Allah'a yakınlığın hesabını yaparak bu büyük makamlara eriştiler. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm anındayken yaralandıktan sonra etrafındaki arkadaşları, sahabe-i kiram, efendilerimiz ona diyorlar ki ey Ömer, Allah sana büyük lütuflarda bulundu.
çok büyük iyiliklerde bulundu. Sen ki gidenleri razı etmiş olarak gönderdin. Ki bunlar Peygamber aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir Sıddık gibilerdi. Ve sen şu anda bıraktıklarını da razı ederek, razı etmiş olarak bırakıyorsun. Yani biz de senden razıyız diyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sizin bu gafil sözlerine deliler de güler diyor. Vallahi diyor, eğer şark ile mağribin arasındaki bütün servet, mal, mülk, para, her neyse hepsi Ömer'in olsa, Ömer kıyametin dehşetinden emin olmak için, ölümden sonraki hayat için hepsini infak eder, feda ederdi der. Dikkat edebiliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Bu kadar önemli bir husus ölüm. Unuttuğumuz, gelmemesi için kaçamak yaptığımız, bilmemezlikten geldiğimiz ölümü hep başkaları için düşündüğümüz bu anlayışlarımızın ne kadar batıl ve boş olduğunu ortaya koyuyor. Ve Cenab-ı Allah Celle Celaluhu başka bir ayet-i kerimede ise şu gerçeği bizlere hatırlatıyor. Estaizu billah. قُلِ الْمَوْتُ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ Siz de ki onlara, ey peygamberim, o ölümü kerih gören, ölümden hoşlanmayan, ölümden kaçan şey kişilere de ki, فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ Siz istediğiniz kadar kaçın, saklanın, gizlenin, unutun ama ölüm sizi unutmaz. O sizinle mutlaka karşılaşacak. O yerinizi, vaktinizi, zamanınızı, ecelinizi, konumunuzu biliyor. Fe innehu mulaqikum. Nereye kaçacaksınız? Ölüm sizi yakalar diyor Cenab-ı Allah. Thumma turadduna ila alimil gaybi ve'ş-şehade feyunebbiyukum bima kuntum ta'malun. Ve sonra o ölüm var ya, birilerine göre yok oluş, toprak olup gitmektir dedilen ölüm. Hiç de öyle değildir. O ölüm sizi gaybı ve aşikarı hazır ve nazır olan Allah'ın huzuruna götürecek ve Allah da yaptıklarınızın tümünden sizi haberdar edecektir. O zaman kerih görsek de görmesek de ölüm gerçeğini çivi gibi kafamıza, zihnimize çakmak zorundayız. Ölümle kalkıp ölümle oturmak zorundayız ki o ölüm gerçeği gönüllerimizi aydınlatsın, bizleri ayılsın, bizleri yanlışlara sapmaktan alıkoysun. Çok kıymetli Müslümanlar, o zaman her birimiz Allah'ın izni inayetiyle, inancımızla, akidemizle, Müslümanlığımızla, ilmimizle, secdelerimizle, dualarımızla, zikir ve salavatlarımızla hayatımızı idame ettirelim ki o hayat ölümden sonraki hayatın temeli olsun, azığı olsun, ışığı olsun. İyi olmaz mı? 3-4 günlük dünya hayatı için ebedi bir alemi, ebedi bir hayatı tehlikeye atmak, zarar ve ziyanın çukuruna düşmek değer mi? Ne kadar yaşayabilirsek yaşayalım, ölümden kurtulamayacağımızı biliyoruz. Ölüm haktır, ölüm gerçektir ve her fani bu dünyadan göçecektir gerçeği bize çok şeyi öğretir. Kalbimizin yumuşaması ve Rabbimize yönelmesi için اُكْثِرُوا زِكْرَ هَادَمَ lezzat, lezzetleri acılaştıran, hayatı acılaştıran, dünyayı acılaştıran ölümü çokça zikredin diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ölümü unutmayın, ölümden gafil olmayın. Ölüm sizi yakalamadan önce siz ölüme hazırlık yapın. Süslenin ibadetlerle, dualarla, ibadetlerle, hazırlanın o çetin güne. Başınız dik, alnınız ak, gitmek istiyorsanız o zaman şimdiden seferber olup tedarik ve tedbirlerimizi alalım ki ziyan ve hüsranın saplantısına giren insanlardan olmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle
Sizleri Cenab-ı Allah'a

0: onun rahmetine, onun engin rahmetine emanet ediyorum. Rabbim bu ayetlerin nuru ve hidayetiyle yol bulan, o yolda yürüyen ve hayatını Allah'a göre idame ettiren bahtiyar, mesrur ve mutlu kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Haskevçi Köfte'nin katkılarıyla Aksa FM'de yayınlanan tefsir dersleri sona erdi. Bir sonraki programda buluşmak üzere, bizi dinlemeye devam edin.

0: Lezzetin en doğal, en özel haliyle tanışmaya hazır mısınız? Ustalıkla yoğrulan, taptaze malzemelerle hazırlanan eşsiz tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Çünkü bu lezzetin adı Has Keyif Çiğ Köfte. Her lokmada gelenek, her lokmada gerçek tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Keyfin adresi Has Keyif Çiğ Köfte. GSM 0555 143 78 75. Adres Aydınlık Evler Mahallesi, 1213 Sokak, numara 8. Türkiye geneli bayilikler verilecektir.
1: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'yle öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534

0: 0520-4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Yüreğinize dokunan ses Aksa FM 99.1.
3: Sizin sesiniz.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Kur'an 177. ders. Kur'an'da muamelat. Kur'an-ı Kerim'in temel konularından biri muamelattır. Muamelat, fıkhın ibadetler dışında kalan kısmıdır ve hukukun tamamını ifade eder. Diğer bir ifadeyle söylenecek olursa, bireyin diğer bireylerle ve toplumla olan münasebetlerini düzenleyen hükümleri ifade eder. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanın birey olarak uyması gerekenleri bildirdiği gibi, diğer insanlarla ilişkilerinde de uyması ve kaçınması gereken hususları bildirmiştir. Bu konuda insanı kendi haline bırakmamış, görev ve sorumluluklarını kendisi tayin etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bireyin bireyle, aile fertleriyle, akrabalarla, komşularla, yakın çevreyle ve diğer insanlarla olan münasebetlerinin çerçevesi belirtilmiş olmakla birlikte, toplumlar arası münasebetler konusunda da çerçeve belirtilmiş ve bunların sınırları çizilmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de hem birey, hem aile ve hem de toplum hayatının düzeniyle ilgili hükümler belirtilmiştir. Muamelat ile ilgili hükümler, Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı şekliyle üç başlık altında belirtilebilir. 1. Aile düzeni ile ilgili hükümler. Kur'an-ı Kerim'de aile düzeni ve hayatı ile ilgili olarak evlenme, boşanma, nafaka, velayet, iddet, miras ve nesep gibi konular yanında aile bireylerinin kendi aralarındaki münasebetleri ile karşılıklı hak ve görevleri konusunda hükümler yer almaktadır. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekleri üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler için onların üzerinde bir derece vardır. Allah azizdir, hakimdir. Bakara suresi 228. ayet. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. İsra suresi 23. ayet. Müşrik kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyin. Müşrik bir kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş bir cariye ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de mümin kadınları evlendirmeyin. Bakara suresi 221. ayet. Eğer erkek bundan sonra karısını kesinlikle boşarsa, bu kadın başkasıyla evlenmedikçe artık kocasına helal olmaz. Eğer sonraki koca kadını boşar da Allah'ın sınırlarını gözeteceklerine inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinin sakıncası yoktur.

Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları bilen topluluğa açık açık anlatıyor. Bakara Suresi 230. Ayet 2. Sosyal düzen ile ilgili hükümler. Kur'an-ı Kerim'de sosyal düzen ve sosyal hayat ile ilgili olarak komşuluk, akrabalık, ticaret, kira, rehin, ortaklık, kefalet, borç, dava, şahitlik, yemin, amir-memur münasebetleri, şura, devlet yetkilileriyle vatandaş münasebetleri, devletler arası münasebetler, savaş, barış, muahede gibi konularda hükümler yer almaktadır. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkini at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuş ise anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır, paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 11. ayet. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Şura suresi 38. ayet. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir sure içinde birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bakara suresi 282. ayet. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bakara suresi 275. ayet. 3. Ceza ile ilgili hükümler. Kur'an-ı Kerim'de suç ve bunlara karşılık gelen cezalar ile ilgili hükümler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki muamelat ile ilgili ayetlere bakıldığında Müslüman birey, Müslüman aile ve Müslüman toplum hedeflendiği görülür. Yani Allah'a iman edip bütün münasebetlerinde Allah'ın koymuş olduğu hükümlere göre hareket ederek hakkı ve adaleti gözeten birey, aile ve toplumun meydana gelmesi istenmekle birlikte toplum hayatının huzur ve refahı arzulanmıştır. Onun için sadece uyulması ve kaçınılması gereken hükümler konulmamış, bununla birlikte cezai müeyyideler de tayin edilmiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ancak her kimin cezası, kardeşi, öldürülenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. Bakara suresi 178. ayet.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biriniz eşine cinsi temas için yaklaştığında Bismillah, Allahümme cennibini şeytane ve cennibini şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır, bize vereceğin çocuktan da uzaklaştır derse ve bu beraberlikten çocukları olursa şeytan ona asla zarar veremez buyurdular.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132

www.umutkervanı.org.tr. Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres: Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube: Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Aksa FM'de haberler başlıyor.

0: Aksa FM'de haberler başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftanın başındayız. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri ekranlara getireceğiz. Öne çıkan başlıklarımızı arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. Malumunuz ABD, İran savaşında ne yazık ki müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme yok. Gelişmenin olmaması Türkiye'nin, İran'ın ve ABD'nin karşılıklı olarak bazı gerginliklerine de sebebiyet veriyor. İran'dan bir açıklama geldi. Fars Körfezi'nde bundan sonra vurkaç döneminin sona erdiğini, sabır döneminin sona erdiğini, artık direkt caydırıcı olacak saldırılarla karşılık verileceğine dair bir açıklama geldi. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Hakeza diğer İran meseleleriyle ilgili de detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'de ateşkes. Katliamları ne yazık ki engellemedi kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejimi ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Siyonistçe, barbarca, zalimce saldırılarını sürdürüyor. O günden bugüne yaklaşık 850, hatta 850'den fazla ne yazık ki Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Saldırılar devam ediyor, katliam devam ediyor. Ateşkesle ilgili ne yazık ki herhangi bir ortada ateşkese dair hiçbir şey maalesef yok ve bizim içimizde kan ağlıyor. Türkiye'de iç gündeme dair iki başlığımız var. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili bir açıklaması vardı. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Erdoğan. Darbe döneminin anayasasından kurtulmanın gerektiğini artık ifade etti. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız da kurban hareketliliği ile ilgili kıymetli izleyenler. Malumunuz artık 2 hafta gibi bir süre kaldı Kurban Bayramı'na. Çarşı ve pazarlarda da bir hareketlilik söz konusu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü töreninde konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin darbe dönemlerinin izlerini taşıyan anayasal yapıdan kurtulması gerektiğini belirterek sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını dile getirdi.

0: darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Yeni anayasanın devletle millet arasındaki hukuk zeminini daha sağlam hale getireceğini söyleyen Erdoğan, anayasanın sadece bir metin değil, toplumsal mutabakatın temeli olduğuna da vurgu yaptı.
0: Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin daha güçlü bir hukuk devleti yapısına kavuşması için reformların süreceğini ifade ederken, yeni anayasa sürecinin siyasi hesapların üstünde tutulması gerektiğinin altını çizdi.
0: Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle...
2: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak sayın seyirciler. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
1: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
2: İran gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor" ifadesini kullandı.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında, "İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, "Para, bavullar ve çantalar içinde

0: uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir uyarısında bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. Milattan önce 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, tarih onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Tazlim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor açıklamasında bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ateşkes teklifine verdiği sert yanıt sonrası küresel enerji piyasalarında tansiyon yükseldi. Brent petrolün 105 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi.
0: Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. Yaşanan gelişmeler enerji piyasalarını doğrudan etkilerken uluslararası piyasalarda Brent petrol %4'ü aşan yükselişle varil başına 105 dolar seviyesine çıktı. Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda süren kriz ise küresel arz endişelerini artırıyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin uzun sürmesi halinde enerji fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ve bunun küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceğini değerlendiriyor.
1: İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi'nde artık vurkaç döneminin sona erdiğini duyurdu. Stratejik sabır döneminin sona erdiğini belirten İran Silahlı Kuvvetleri aktif caydırıcılıkla saldırıya karşılık verme aşamasına geçildiğini ilan etti.
0: İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Ayrıca enerji güvenliğinin İran için mutlak kırmızı çizgi olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın petrol sevkiyatına yönelik herhangi bir müdahalenin rakip ülkelerin enerji ihracatını da etkileyecek misillemelere yol açacağı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyed Mecid Musevi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran füze ve insansız hava araçlarının hedeflere kilitlendiğini ve ateş emri beklediğini açıkladı. Açıklamada yüzlerce stratejik hedefin koordinatlarının sisteme yüklendiği, keşif insansız hava araçlarının 24 saat aktif görev yaptığı ve füze birliklerinin en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi. İranlı yetkililer ayrıca hipersonik Fettah füzeleri, seyir füzeleri, Şahet 136 ve Şahet-238 tipi kamikaze insansız hava araçlarının gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu savundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abulfaz Şekarçi de yaptığı açıklamada stratejik ve taktik inisiyatifin tamamen İran'ın elinde olduğunu ifade etti. Şekarçi özellikle Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere herhangi bir bölge ülkesinin hava sahasını, üslerini veya topraklarını ABD ordusuna açması halinde söz konusu ülkelerin İran tarafından meşru hedef kabul edileceğini söyledi. Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rızai de yaptığı açıklamada İran'ın artık itidal göstermeyeceğini belirterek gemilerimize yönelik her saldırı ABD üsleri ve gemilerine ağır ve kararlı bir yanıtla karşılık bulacaktır dedi. İranlı yetkililer Tahran'ın savaş istemediğini ancak kendisine yönelik herhangi bir saldırıya tam güçle ve tüm cephelerde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.
1: ABD merkezli The Atlantic dergisinde yayımlanan analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiği belirtildi. ABD ve Siyonist rejimin uzun süredir devam eden askeri, ekonomik ve politik baskılarına rağmen İran yönetiminin ayakta kaldığı vurgulandı.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantic dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik, Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Analizde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini sürdürmesi, küresel enerji akışında belirgin dalgalanmalara yol açtığı belirtildi. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken, uluslararası piyasalarda da belirsizliği artırdı. Analizde ayrıca krizin yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç mücadelesine dönüştüğüne de dikkat çekildi. Çin ve Rusya gibi aktörlerin İran'a yakınlaşmasının ABD'nin uluslararası etkisini zayıflattığı ve dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Uzmanlara göre bu gelişmeler dünyada tek kutuplu yapının zayıfladığını ve çok kutuplu yeni bir dönemin hızlandığını gösteriyor.
1: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejimi Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgedeki hastanelerin ağır şartlar altında hizmet verdiğini ve enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu açıkladı.
0: Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ekiplerin enkaz altındaki çalışmalarındaysa şu ana kadar 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 şehit ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Bölgedeki hastanelerin yoğunluk ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.740'a, yaralı sayısının ise 172.555'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sınırlı imkanlarla devam ettiğini belirtiyor.
1: Hamas, Siyonist rejimin Gazze'de emniyet birimlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Polis kadrolarına yönelik saldırının toplum düzenini bozmayı ve güvenlik kaosu oluşturmayı amaçladığını belirten Hamas, Han Yunus Polis Soruşturma Müdürü'nün hedef alınmasını alçakça bir suç olarak niteledi.
0: İşgal rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarında polis kadrolarını hedef alıyor. Hamas, Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin emniyet birimlerini sistematik biçimde hedef aldığı ve bunun toplumsal istikrarı çökertmeyi amaçlayan bir politika olduğu ifade edildi. Hamas açıklamasında Han Yunus Polis Soruşturma Müdürü'ne düzenlenen saldırının alçakça bir suç olduğu belirtilerek Siyonist rejimin özellikle güvenlik ve kamu düzenini sağlayan kurumları hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada saldırıların Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturmayı, toplumsal kaosu yaymayı ve halkın temel hizmetlere ulaşmasını engellemeyi hedeflediği vurgulandı. Hareket tüm zorluklara rağmen Gazze'de hayatın yeniden normale dönmesi için sürdürülen çabaların baltalanmak istendiğini belirtti. Hamas ayrıca son ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist rejimin saldırıları sonucu 850'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Hareket uluslararası topluma, arabulucu ülkelere ve ateşkesin garantörü olan taraflara çağrıda bulunarak Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil müdahale edilmesini istedi. Açıklamada Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması talep edildi.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler, Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler, çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklar ise sağ kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
1: Lübnan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Lübnan'da da ne yazık ki saldırılar ve baskılar devam ediyor. Sivil savunma ekipleri hedef alındı. Lübnan'da kurtarma çalışması sırasında sivil savunma ekipleri hedef alınarak yaralandı. İki sivil savunmacı yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı işgal ordusunun saldırılarında şehit sayısının 2846'ya yükseldiğini açıkladı.
0: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da üç maymunları oynayan ABD ve Batılı devletlerin desteği Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarında sınır tanımamaya teşvik ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibi de hedef alındı. Sivil savunma ekibi saldırı anını kaydetti. Ceduri! Sivil savunma yetkilisi yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı. Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü. İşgal ordusunun saldırısında iki sivil savunma görevlisi yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2846'ya, yaralı sayısı 8693'e yükseldi. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgalcileri misilleme eylemleriyle karşılık veriyor.
1: Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
0: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
1: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak affedersiniz. Tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
0: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
1: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
1: İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından Türkiye genelinde trafik kurallarına uyumda dikkat çeken bir artış yaşandığını açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olduğu konusu hala tartışılan meselelerden biri. Sürücüler ekonomik krize atıf yaparken uzmanlar eğitim ve farklı önleyici politikalara dikkat çekiyor.
0: İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la 30 Nisan tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 oranında arttı. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerde de ciddi gerileme kaydedildi. Geçen yıla göre makas atma ihlali %92,6 oranında azaldı. Takograf ihlallerinde %78,2, drift yapan sürücülerde ise %62,1 düşüş görüldü. Dur ihtarına uymayan sürücülerde %51,8, kask kullanmayanlarda ise %32,4 azalma yaşandı. Ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçenlerde %25,5, ters yön ihlalinde ise %20,7 düşüş tespit edildi. Yetkililer artan denetimlere rağmen kural ihlallerindeki düşüşü caydırıcı cezalar ve artan farkındalıklardan kaynaklı olduğunu açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olup olmadığı hala tartışma konusu. Vatandaşlar artan para cezalarının caydırıcı olduğunu kabul ederken yüksek ceza tutarlarının ekonomik olarak sürücüleri zorladığını dile getiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar trafik güvenliğinin sadece ceza artışıyla değil eğitim, farkındalık çalışmaları ve yol altyapısının güçlendirilmesiyle sağlanması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar da trafikte kural ihlallerini önlemek için ceza etkin olsa da önleyici ve eğitici politikaların daha etkin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik artmaya başladı. Kurban pazarlarında yoğunluk yaşanırken bıçak ustaları da artan taleple birlikte mesaiye başladı. Bayram hazırlıkları kapsamında hem alışveriş hem de hizmet sektöründe yoğunluk her geçen gün artıyor.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Erzurum'da halk kurbanlık almak için Aşkale Canlı Hayvan Pazarı'na akın ediyor. Ancak fiyatlar geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktı. Tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlardaysa fiyatlar 12 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Pazarda yoğunluk yaşanmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığı gözlenirken alıcıların bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi. Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
2: Hayvan pazarımızda satılan düvelerimiz 150 bin lirayla 250 bin fiyat aralığında satılmaktadır. Tabi bu arada alanlar da mağdur durumda, satanlar da mağdur durumda. Niye? Artan maliyetler yüksek olduğu için hayvan fiyatları sürekli yükselmektedir. Yani yem fiyatları, saman, ot fiyatlarından dolayı hayvanlar yükseldi fiyatlar. Bu sefer satıcılar da süreç içerisinde ucuz satamıyor yani. Çünkü mağdur oluyor.
0: Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları da siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı.

0: Orası Efendi. Haberler sona er.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Onlar namazlarına devam ederler. İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır.
0: Güzel onlar şehrin farklı orada... radyosu Aksa FM.

konuşmuş hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Güllerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0535 872 8325, 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube: Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Biz hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1 99.1 Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksefm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Derviş. Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya. Ve Ziya bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 19. Bölüm.
1: İki gün sonraydı. Gözaltından çıktığından bu yana evde kalmak zorunda bırakılan Ziya kendini toparlamıştı. Canı sıkılıyor, arkadaşlarını görmek için can atıyordu. Üçüncü günün sabahı, namazdan sonra annesi odasında olmadığını fark edince telaşlandı. Fakat kocasına bir şey söylemedi. Zaman zaman oğlunun bu vakitlerde çıktığını biliyordu.

yatmasını. Namaz bu saate kadar sürmez ki oğul. Annesine baktı. Gözlerini dikerek sordu. Gerçekten nereye gittiğimi öğrenmek mi istiyorsun? Evet oğlum. Ben de senin annenim. Endişelenmemi anla. Peki ana. Dinle öyleyse. Dirileri herkes ziyaret eder. Ama bir de ölülerimiz var. Onların ziyaret edilmeye bizim de ibrete ihtiyacımız var. İşte ben de zaman zaman camide sabah namazı sonrası mezarlığa gidiyorum. İbret almak, düşünmek için. Anladın mı nereye gittiğimi? Odasına doğru yürürken annesi ayakta dona kalmıştı. Uğradığı şaşkınlıktan dolayı küçük dilini yutmuşçasına suskun ve sakindi. Yavaşça oturduğu yerde ne yapacağını şaşırmışçasına düşünüyordu. Yoksa oğlum delirdi mi? Diye düşündü. Mecnun olmasın. Sabah namazında mezarlığa gidiyor. Allah'ım sen korun. Odasına giren Ziya üstünü çıkarıp biraz uzandı. Eskiyi hatırladı. Cahiliyeyi terk ettiğinden bu yana artık kabus görmüyordu. Fakat o kabusu kendisi için rahmet kabul etti. Aklına cahili arkadaşları geldi. 2 gün önce ziyaretine geldiklerini hatırladı. Fakat gelen giden çok olduğundan istediği gibi soramamıştı. Metin'i hatırladı. Namaza başladığını ve okumak için birkaç kitap daha istediğini söylemişti. Karada da nispeten değişikliklere şahit olmuştu. Hidayet senin elinde Allah'ım. Dilediğini hidayet eder, imanın lezzetini arttırırsın, dilediğini mahrum edersin. Onlara hidayetini arttır ya Rabbi. Onlara hidayetini arttır. Ramazan ayının feyzini doya doya yaşamaya çalışıyordu Ziya. Geceleri kaza namazlarının vesilesiyle uyanık kalıyor, sabah namazından sonra bir miktar yatıyordu. O gün öğleye doğru evden çıkacaktı. Üstünü giyip saçlarını, sakalını taradıktan sonra eliyle düzeltti. Giyimine, kuşamına her zaman önem verir, temizliğine dikkat ederdi. Salona çıktığında, ''Nereye oğlum?'' dedi annesi. ''Çarşıya gideceğim ana. Dükkanıma bir bakayım. Belki akşama biraz geç gelebilirim. Oğlum, babanı teskin edemiyorum. Beni de düşün.'' ''Anne, bak kaç gündür evdeyim. Hem oğlun kötü şeyler yapmaz. Allah'tan korkan kötü şeyler yapar mı? Biliyorum. Biliyorum da baban. Hele bir dükkana bakayım.'' Evden çıktıktan sonra elindeki küçük paketi Metinlere bıraktı. Okuması için birkaç kitap Metin'e ayırmıştı. Hacı Nasip camine doğru yol aldı. Ezanla birlikte namazı cami cemaatiyle kıldı. Camiden çıkışta cami tuvaletçisi Tevfik'le karşılaştı. ''Ziya abi, ne zaman çıktın? Geçmiş olsun.'' ''Allah razı olsun Tevfik. Birkaç gün oldu. Senden sonra her gün buraya geliyorlar.'' Birden yanaştı, fısıltıyla konuştu. ''Bana cami akşamları kim geliyor? Bize söyle.'' diyorlar. ''Ya, hem de para teklif ettiler.'' ''Sen ne dedin?'' ''Ben, evet biraz deliyim ama o kadar da değil. Onlara da dedim, ben deli miyim?'' ''Kızdılar mı?'' ''İçlerinden bir tanesi çok kızdı. Bana vurmaya çalıştı. Bir yeri bırakmadı.'' Sonra ansızın durdu. Hüzün kokan gözleri nemlendi. Üzülmüştü. ''Anneme küfrettiler. Seni işkence alırız.'' dediler. ''Şimdi ben onlara ne yaptım ki?'' ''Üzülme Tevfik. Sen doğru olanı yaptın. Böyle devam et. Sana bir şey yapamazlar. Korkutmak için böyle söylüyorlar. Doğru mu söylüyorsun? Ben yalan konuşmam. Yine teklif ederlerse aynı şekilde davran.'' Keyiflenmişti. Neşesi yerine gelmiş, yüzü gülümsemişti. ''Tamam, gelirlerse aynı şekilde davranırım.'' Uzaklaşan Tevfik'e bakan Ziya, arkasından gülümserken, ''Allah sana hakaret edenlerden intikamını alacaktır elbette. Sen merak etme.'' dedi içinde. Yürümeye başladı. 2 dakika sonra ana caddeye ulaşmış, sağa dönmüştü. Birazdan dükkanının önündeydi. Kapının kilidini açıp içeri girdiğinde 2 haftadır kapalı olan içerisi siyah poşetlerin kimyasal kokusunu veriyordu. Kapıyı açık tuttu. Masasını silip temizledi. Poşetleri dizerken kapıda dikilmiş duran esnaf komşusunu gördü. ''Geçmiş olsun Ziya. Allah razı olsun. Gelsene.'' ''Yok. Buradan

0: Hem seni sorayım, hem de gözüm dükkanımın üzerinde olsun. O alçaklar ne istiyorlar senden? Ne isteyebilirler ki? Ne bileyim ağabeyim, sokaklar serseri dolu. Namazında niyazında birisin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karıştığını görmedim. Seni niye aldılar anlamadım. Namaz kılmak, camiye gitmek yeterli değil mi? Tamam, her ne kadar düzenli camiye gitmiyorsak da niye bize karışmıyorlar? Doğruldu, komşusuna baktı. Namaz bir diriliş hareketidir. Namaz, Allah düşmanlarının kalbine korku salmaktır. Gafletle kılınan namaz kimi endişelendirebilir? Anlıyorum abi, haklısın. Belki de dünyamız bizi iyi oyalıyor. Kimi oyalamıyor ki? Esnaf komşusu dışarı doğru seslendi. Geliyorum. Ziya'ya döndü. Abi kapıda müşteri var. Görüşürüz inşallah. Selametle. Etrafı bir düzene soktuktan sonra gelir gider defterini gözden geçirdi. İşi üzerinden biraz tefekkür etti. En iyisi kapatmam dedi içinden. Selamun aleyküm. Başını kaldırıp kapıya bakınca hemen yerinden doğruldu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Mustafa. Birbirine sarılan iki arkadaş gözaltından çıktıktan bu yana görüşmemişlerdi. Bakıyorum hızlısın. İşe de başlamışsın. Yok kardeşim olmuyor. İş mi? Ticaret bize göre değil. Fakat iyi götürüyordun. Görünüşte öyle. Otursana. Ayakta dikilme öyle. Mustafa oturunca dedi Ziya. Mustafa'ya bakıp gülümsedi. E'si ne? Kendini nasıl hissediyorsun? Hamdolsun. Biraz sızılarım var ama iyiyim. Ya sen? Sen nasılsın? Allah'a şükür Mustafa. Ben de iyiyim. Abi, ticaret niye sana göre değil, ondan bahsediyordun. Ne diyeyim Mustafa? Babamı memnun etmek için başladım. Doğu Beyazıt'tan Rusların elektrik malzemesini getirdim. Başta iyiydi. Sonra olmadı. Yürümedi. Hamsi sattım tutmadı. Poşet işine girdim yine dikiş tutturamadım. Ayrıca bu işler İslami hizmetlerimi aksatıyor. Akşamları camiye gitmede olsun, vakit namazlarımı cemaatle kılmak olsun, birilerini ziyaret edip onlara tebliğde olsun, geri kaldığımı hissediyorum. Babamı memnun ederken sanki Allah-u Teala'yı memnun etmiyormuşum gibi geliyor bana. Böyle düşünmemelisin. Hayır Mustafa, hayır. Artık bütün vaktimi İslam için harcayacağım. Çünkü Allah-u Teala kıymetli vaktimizi dünya işleriyle heder etmemizi istemiyor. Evde oturuyor, yiyor, içiyor, uzanıyoruz. Sorulduğunda da elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Afganistan, Filistin, Bosna'da zulüm ve işkence çeken Müslüman kardeşlerimizi hiç düşündük mü? Vallahi lazım, Cenab-ı Allah şu anda bizden laf değil, cihat bekliyor. Doğru söylüyorsun. Lakin çalışmadan da olmaz. Elbette. Fakat şahsım olarak ticareti kendime engel görüyorum ya da yapamıyorum. Çünkü hem ticaret yapan hem Allah için çalışan kardeşlerimiz de var. Doğru. Neyse hayırlısı. Ben başka bir şey için uğramıştım. Hayırdır inşallah. Mehmet biz bu akşam çük köfteye davet ediyor. Biz derken sen, ben, Ömer, Nihat ve Mazlum'a ya Malik müsait olmadığını söylemiş. Anlamadım. O zaman akşama buluşuruz. Tamam. Şimdi nereye gidiyorsun? Kitap evine gideceğim. Arkadaşları göreyim dedim. Biraz düşünür gibi oldu. Sonra önüne aldığı başını kaldırıp beraber gidelim dedi. Emin misin? Burada boş boş beklemektense gidip arkadaşlarımızı görelim. Küçük dükkanını kapatan Ziya, Mustafa ile beraber Hacı Hıdır Camii'ne doğru giden caddeyi arşınladılar. Bir ara karşı kaldırımdan geçen biri onlara eliyle selam verdi. Her ikisi de hızla geçeni tanımışlardı. Bu, dedi Mustafa, Karavaho değil miydi? Evet oydu. Nasıl, hala görüşüyor musun? Çıktığım için dün ziyaretime geldiler. Geldiler mi? Oyla sarı geldiler. Nasıl, bir gelişme yok mu onlarda? Namaza başlamışlar. Metin de kitap okuyor. Hafif hafif yüreklerinin sesine kulak veriyorlar. Allah hidayetlerini artırsın. Amin ecmain. Geldik işte. Mustafa durdu ansızın. Kitap evine çapraz olan radyo tamircisine baktı. Supi abiye soralım mı? İyi olur. Garibim sevinsin. Radyo tamircisi Supi, her iki ayakları sakat biriydi. Koltuk değnekleriyle azimli, gayretli bir şekilde tamir işleriyle uğraşıyor, emeğini birçok kimseye nazaran alın teriyle kazanıyordu. gençlerin onu ziyareti onda değişik duygular meydana getiriyordu. Kendisi de genç olup iyi niyetli, dinini seven, samimi bir insandı. Ramazan ayı fırsat ayıydı Ziya için. İbadetlerinden ayrı bir haz ve lezzet alan Ziya'nın halet-i ruhiyesi daha da farklılaşmıştı. Gündüzleri yaptığı bu gibi ziyaretlerin yanı sıra teravih sonrası bazen Mustafa, bazen Recep de komşu ziyaretine gidiyor, mahalleliyle ilgileniyorlardı. Kimi zaman mahalleden gençlerle buluşuyor, kimi zaman cahiliyedeki arkadaşlarıyla görüşüyordu. Ulaşabildiği herkeste irtibat kurmaya çalışan Ziya için hizmet her şeyden önceydi. Davasını yüreğinde hisseden ve çevresine güzel bir koku gibi yansıtan, gayret ve azmiyle donanmış yaşantısına bakanlar gıyabında onu derviş diye isimlendirmişti. Ramazan sonrası havanın güzel olduğu bir günde Ziya ve arkadaşları piknik için buluşacaklardı. Herkes şehirden 7-8 kilometre uzakta olan Genç ilçesi yolu üzerindeki içmeler mevkiinde toplanacaktı. Genç ilçesine giden minibüslerin yanında 4 arkadaş buluştu. ''Diğerleri nasıl gelecek?'' dedi Ziya. ''Aracıyla da giden var. İlçeye giden minibüslerle bizim gibi gelecek olanlar da var.'' dedi yanındaki. Beraberindeki erzak torbasıyla bindikleri minibüs 10 dakika sonra yolun kenarında bıraktı 3 arkadaşı. Etraf yeşile bürünmüştü. Tabiat diri ve konuşkan bir hal diline sahipti. Ziya'nın gözleri bostan bahçelerine takıldı. ''Arkadaşlar, isterseniz gidin. Ben bir iki karpuz alıp geleyim. Yetişirim size. Paran var mı?'' dedi Mehmet. ''Var, Allah razı olsun. Ben de seninle geleyim.'' ''Yo yo, ben hallederim.'' Mehmet, küçük Zeki diye isimlendirilen sağındaki gence bakarak onun Ziya ile beraber gitmesini ima ettiyse de Ziya ısrarcıydı. ''Ben hallederim.'' ''Tamam.'' dedi Mehmet. Uzatmadı.
1: Derviş 19. Bölüm. Roman kuşağı sona erdi. Roman kuşağı

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

93. Bölüm. Ramazan ayının çıkmasına 2 gün kala Resulullah Efendimiz bir konuşma yaparak fıtır sadakasından bahsettiler. Ramazan'ı takip eden Şevval ayının ilk gününün Allah Teala tarafından müminlere bir bayram olarak tayin edildiği, o günün yeme, içme ve neşe günü olduğu, o günde fakirlerin de sevindirilmesi için büyük küçük, kadın erkek, hür yahut köle her şahıs başına bir günlük yiyecek dağıtılmasını ve bunun bayram namazını kılmadan verilmesini emretti. Verilecek miktar, hurma, buğday, arpa, kuru üzüm gibi günlük yiyecek çeşidiydi. Sözün özü şu cümlede toplanmaktaydı: onları o gün aç dolaşmaktan kurtarınız. Resulullah Efendimiz bayram günü sabah namazından sonra bayram namazının kılınacağı namazgaha gelinmesini, buluğ çağına ermiş bütün erkek ve kadınların orada hazır bulunmasını emretti. Yalnız aybaşı halinde bulunan hanımlar namaz kılmayacak ve bir köşede duracaklardı. Kadınlardan Ümmü Atiye söz istedi: ey Allah'ın peygamberi, doğru dürüst giyecek elbisesi olmayanlar için ne buyurursun? Fazla giyeceği olan bir bacısını giydirsin. Böylece herkesin namazın kılınacağı yerde hazır bulunması gerektiği anlatılmış oluyordu. Efendimiz bayram sabahı sabah namazını mescitte kıldı. Kadın erkek bütün Müslümanlar toplanmışlardı. Onlara bayram günüyle ilgili sözler söyledi. Vazifelerini anlatan bir konuşma yaptı. Sonra ezansız ve kametsiz 2 rekat namaz kıldırdı. Namazın her rekatında 3'er defa fazladan tekbir aldı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı. Bilal'in omzuna dayandı. Bayram namazı hutbesi olmak üzere bir konuşma yapacağını bildirdi. Sizlerden dileyen hutbeyi dinlesin, dileyen gitsin buyurdular. Allah'a hamd ve sena ile başlayan bir konuşma yaptılar. Ön sıralarda her zaman olduğu gibi erkekler vardı. Kadınlara sesini duyuramadığı için saflar arasında ilerledi, onların bulunduğu yere geldi. Bilal yine yanındaydı. Bir eli Bilal'in elini tutar halde olmak üzere onlara nasihat etti. Konuşma arasında şu ayeti de okudu: ey peygamber! Mümin kadınlar sana geldiklerinde hiçbir varlığı Allah'a eş tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kendi aralarında bir iftira düzmemek ve emrettiğin hususlarda sana isyan etmemek dile. Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Bu ayeti onlara karşı okuduktan sonra, siz bu hal üzere olmaya söz veriyor musunuz? Dedi. İçlerinden bir kadın ayağa kalktı. Evet ey Allah'ın peygamberi, söz veriyoruz, dedi. O halde sadaka verin. Çünkü sizin çoğunuz cehennemin yakacağıdır. Bu defa kırmızıya çalar, siyah yüzlü bir kadın ayağa kalktı. Neden dolayı ey Allah'ın peygamberi, dedi. Çünkü siz halinizden çok şikayet eder, kocanızın hakkını inkara kalkışırsınız. Yaptığı bir sürü iyiliği varken bir fenalık gördüğünüz zaman, senden ne iyilik gördüm dersiniz.

Ebu Leheb, Ümmül Fadıl'dan yediği dayağın acısıyla yatağa serildikten sonra bir daha belini doğrultamadı. Günler onu sıhhat bulabilme ümidinden uzaklaştırıyordu. Bu arada vücudunda mercimek büyüklüğünde sivilceler çıkmaya başladı. Azalacak yerde artan, arttıkça dayanılmaz acılarda peşinden getiren bu hastalığı Araplar Adese hastalığı diyorlardı. Mercimek hastalığı anlamına geliyordu. İhtimal ki bu sivilceler içini dolduran sıkıntının bir sonucuydu. Geçen günler bu sivilceleri suyla, irinle doldurdu. Daha ölmeden kokmaya başlamıştı. Ebu Leheb'in vücudu öyle ki kendi çocukları bile onun vücuduna el süremez, yanına yaklaşamaz olmuşlardı. Sivilcelerin çıkışının 7. günüydü. Ebu Leheb'in gözleri birden fal taşı gibi açılıverdi. Karşısında hiç görmediği, hiçbir insanın göremeyeceği derecede korkunç ve kuvvetli yaratıklar duruyordu. Bunların bir saniye evveline kadar burada olmadığına yemin edebilirdi Ebu Leheb. Sağından, solundan, önünden, ardından kuşatmışlardı. Bir tanesini bir defa görenin çıldırması içten bile değildi. Nereden gelmişler, içeri nasıl girmişlerdi? Burada onların işleri neydi? Bunları ne sormanın imkanı vardı, ne de düşünmeye zaman. Senin pis ve murdar canını cehenneme götürmek üzere geldik. Bak, Ebu Leheb çılgın kelimesiyle bile ifade edilemeyecek bir ateş deryası, bir alev deryası gördü. Ucu bucağı olmayan bu ateş ve alev denizinin sırf kendisi için hazırlandığı fikri doğdu içine. Bu arada yeğeninin Allah kelamıdır diye okuduğu sözlerden Ebu Leheb'in iki eli de kurusun. Onun kendi varlığı da öylece kurusun, mahvolsun. Malı ve kazandığı ona hiçbir fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da hem boynunda büyük bir ip olduğu halde, odun taşır halde oraya girecektir. Anlamına gelen bu surenin okunur gibi olduğunu duydu. Şimdiye kadar varlığına güvendiği serveti, gördüğü bu ateş denizine göre hiçbir şey sayılmazdı. Öyle ki dağlarıyla, vadileriyle koca Mekke şehri bile bu alev deryası karşısında el kadar bir yer tutmazdı. Ne? Ben mi gireceğim buraya? Yanılıyorsunuz. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb'im. Yanılmış olmayasınız, diyemedi. Dedirtecek gibi değillerdi. Bağırta bağırta, bin türlü işkenceyle ruhunu cesedinden ayırdılar. Ceset o anda hareketsiz kalıverdi. Bundan böyle Allah'ın Resulüne karşı yürüttüğü çirkin muhalefetin cezasını, eline geçen büyük bir fırsatı değerlendiremediğine bin pişman olarak çekecekti. Aslında devlet kuşu onun başına konmuş bulunuyordu. Kainatın gül yüzlü efendisi onun kardeşinin oğlu olarak doğmuş. Gözlerinin önünde kimsenin kusur bulamayacağı bir fazilet numunesi olarak büyümüştü. Onu her haliyle biliyor. Hiçbir Mekkelinin tanımayacağı derecede yakından tanıyordu. Fakat o bu nimetlerden istifadeyi düşünmemiş, nimeti tepmişti. Ebu Leheb'in daha ölmeden leş haline gelen cesedi o gün evinde kaldı. Gömülmedi. İkinci gün Ebu Leheb'in oğulları onu gömmek istediler. Fakat yanına yaklaşılamayacak derecede iğrenç bir koku gelenlerin burunlarını kırıyordu. Geri döndüler. Üçüncü günde evinde kaldı ceset. Böylece Ebu Leheb pek sevdiği malının yanında üç gecesini daha geçirmiş oluyordu. Ancak kokusu artık mahalleyi tehdit etmeye başlamıştı. Halk Ebu Leheb'in oğullarını kınadı. ''Bir babanızı gömmekten aciz kaldınız. Yazıklar olsun size.'' dediler. ''Biz ondan hastalık gelir diye korkuyoruz. Böyle bırakırsanız bütün mahalleye yayılacak bu hastalık.''

Daha sonra parasıyla tutulan adamlar tarafından üzerine uzaktan serpilen suyla yıkandı. Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömüldü. Böylece İslam'ın özellikle Resulullah Efendimiz'in bir düşmanı daha meydandan çekilmiş oluyordu.

Bedir mağlubiyeti bütün Mekke halkını şiddetli bir zelzeleyle sarsmıştı. Harbe katılan bütün büyükler ya öldürülmüş ya esir edilmişlerdi. Feryat ve figan göklere yükseliyordu. Bu durum Ebu Süfyan'ın hoşuna gitmedi. Ayağa kalktı ve Mescid-i Haram'da toplu halde bulunan halka şöyle hitap etti. ''Siz ölülerinizi ağlamayın. Ölenleriniz için mersiye söylemeyin. Şayet ağlarsanız Muhammed'e ve arkadaşlarına duyduğunuz kin ve düşmanlık hafifler. Onları da kendinize güldürmüş, sevindirmiş olursunuz. Onlarla çarpışıp intikamınızı alıncaya kadar koku sürünmek ve kadınlarınızla yatmak size haram olmalıdır.'' Daha sonra Ebu Süfyan, Bedir'in intikamını almadıkça yıkanmayacağına, koku sürünmeyeceğine dair halkın önünde yemin etti. Bu söz ve davranış orada bulunanlara tesir etti. Ticareti akli yatan bazıları da fazla dertli görünürsek, Muhammed ve ashabı bizden bol bol para sızdırmanın yolunu bulur diyorlardı. Kimi aklı ererek, kimi de onun bunun kınayacağını düşünerek, bu tavsiyeyi kabul eder göründü. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızıydı. Bedir'de en çok yakını ölen Hint'ti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, yeğeni Velid ve amcası Şeybe öldürülmüş, diğer oğlu Amr ise esir alınmıştı. Bunlar en yakını olanlardı. O, bu olanları duyduğu zaman çılgına dönmüş, fakat gözünden tek damla yaş çıkmamıştı. ''Sen de ağlamıyorsun ey Hint?'' dediler. ''Ağlamanın getireceği bir fayda olduğunu bilsem durmaz ağlardım. Onların en sevgililerin öldürüldüklerini görmedikçe üzüntüm asla eksilmeyecektir.'' dedi ve daha sonra ateş saçar gibi parlayan gözlerine eşlik eden bir sesle. ''Yemin ederim, babamı ve amcamı öldüren Hamza'nın ciğerlerini sökeceğime ve dişlerimin arasında çiğneceğime, yemin ederim, yemin ederim, dedi. Verilen karar sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kimsenin gözünden tek damla yaş çıkmıyordu. Ancak ihtiyar ve kör Esved'in yanına kölesini de alarak ara sıra şehrin dışına çıkmasında bir sır olduğunu nedense pek düşünen bulunmuyordu. Gerçekten de Esved iki günün birinde Mekke dışına çıkıyor, oğlu Zema ve Akil'in, torunu Haris'in hatıraları bulunan vadilere gidiyor, orada içki kadehlerini birbiri ardına yuvarlıyor. Kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyor, bol bol ağlıyor ve arada bir kölesine. ''Bu yaptıklarımı kimse görmesin, duymasın.'' diyordu. Meşhur şair Ümeyye bin Ebi Sa'd, bir zamanlar hak dini arayan bir insan olarak dolaşıp durmuş, bu yolda güzel şiirler söylemiş bir kimseydi. Temiz, dürüst fikirlerinin yanında, peygamberliğin kendine verileceği hakkında bir kanaate de sahipti. Hira Dağı'nda nübüvvet müjdesinin Resulullah Efendimiz'e verilmesi, Ümeyye bin Ebi Sa'd'ı haset duygularının büyümesine sebep oldu. Şahsına ait bir hakkın bir başkasına haksız yere verilmesi gibi kabul etmişti bunu. Bu defa Nebiler Serveri Efendimiz'i rahatsız eden şiirlerle hasedini açıkça ortaya koymaya başladı. Bir zaman Taif'te oturdu. Şam taraflarına yaptığı bir seyahatten dönerken yolu Bedir'e uğradı. Muharebe henüz bitmiş, müşriklerin üzerine atılan topraklar kurumamış denilebilirdi. Ümeyye dostları için gözyaşları döktü. Orada söylediği bir şiirdi. ''Şayet peygamber olsa akrabalarını burada öldürür müydü?'' diyordu. Daha sonra sürdü devesini Taif'e. Bundan sonra Ümeyye için tek sefer kalmıştı. Ahiret seferi. Ancak orada rahat bulacağı, iyi bir karşılama törenine rastlayacağı söylenemezdi. Son nefesini verdiği anda içinde bulunduğu haset ve küfrün cezasını verme göreviyle bekleyen melekler tarafından alındı ve götürüldü. Esirler için fidyeler gönderiliyor,
fidyesi alınanlar serbest bırakılıyordu. Pek çoğu böylece serbest bırakıldı. Birkaç tanesi ensar çocuklarına okuma yazma öğretmesi kaydıyla bağışlandı, bir esirin okutacağı çocuk sayısı 10'du. Şair Ebu Azze parasız pulsuz bir adamdı. Bütün serveti dilinde toplanmıştı. Kendisini kurtarmak üzere verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Hayatının bağışlanmasını istedi. ''Bizim aleyhimize konuşmamaya söz verebilir misin?'' Ebu Azze bu teklifi sevinçle kabul etti. ''Evet, söz veriyorum. Yemin ederim ki sizin aleyhinize tek kelime bile söylemeyeceğim. Hadi canının istediği yere git.'' Böylece bırakılan Ebu Azze hayata yeni doğmuş bir insandaki hafiflikle Medine'den ayrıldı. Giderken Resulullah Efendimizin mertliğini, cömertliğini dile getiren bir şiir söylemekteydi. Ebu'l-As için gönderilen malların içinde çıkan bir gerdanlık, bir çift gözün yaşla dolmasına sebep oldu. Yüce Mevla, bu gözlerden daha değerli bir göz yaratmış değildi. Görenler, bu üzüntüye neyin sebep olduğunu anlamak istediler. ''Nedir seni üzen ya Nebi Allah?'' dediler. Nebi Ekrem Efendimizin, Ebu'l-As'ın fidyesi arasında bulunan gerdanlığı gösterdi. Kızı Zeynep tarafından gönderildiğini, ona da hanımı Hatice tarafından düğününde takıldığını anlattı. Yıllarca evvel yapılan bir düğün ve gelinlik elbiseler içinde nur yüzlü kızı Zeynep gözlerinin önündeydi. Kadınlık aleminin baş tacı Hazreti Hatice bu gerdanlığı kendi elleriyle Zeynep'in boynuna takıyordu. İşte bu hatıraydı Resulullah Efendimizin gözlerini yaşartan. ''Uygun görürseniz Ebu'l-As'ın fidyesini geri verin.'' dedi. Gönül dolusu bir samimiyetle cevap geldi. ''Memnuniyetli ya Nebiyallah.'' Bu söz aynı anda birkaç kişinin ağzından birden çıkmıştı. Ebu'l-As'ı esir alan Eba Eyyübel Ensari de bu sözü söyleyenler arasındaydı. Ebu'l-As'a kendisinin fidye alınmadan serbest bırakıldığı, bunun karşılığında Zeynep'i derhal Medine'ye göndermeyi kabul etmesi gerektiği anlatıldı. Teklifi Ebu'l-As tarafından kabul edildi. Babasına peygamberlik vazifesi verildi verileli, Müslüman olan Zeynep'in Ebu'l-As'la evli kalması mümkün değildi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz, Mekke'nin çile dolu hayatı içinde onun ayırıp yanına alma imkanını bulamamıştı. Ebu'l-As, Müslüman olmayı kabul etmedi. Anlaşmaya göre Zeynep'i Yece adı verilen vadide kendisini bekleyecek olan müminlere teslim edecekti. Mikres bin Hafs, Süheyl bin Amr'ı kurtarmak üzere gelmiş bulunuyordu. Fakat fidye getirememişti. ''Onun yerine beni bağışlayın. Şayet size olan borcunu getirmezse onun yerine beni öldürürsünüz.'' Mikrez'in bu teklifi kabul edildi. Ancak Hazreti Ömer'in de bir teklifi vardı. Vakit geçirmeden yapmadığı takdirde kuş kafesten kaçabilirdi. ''İzin verirsen ey Allah'ın Resulü, Süheyl'in iki ön dişini sökeyim. Böylece konuşurken dili dışarı fırlasın da bir daha senin aleyhinde konuşma yapamasın.'' Süheyl'in alt dudağının yarık olması sebebiyle dişleri de sökülünce halkın karşısında rahat konuşma imkanı bulamayacak. İkide bir dışarı fırlayan dili, onun mükemmel bir hatip olarak boy göstermesini engelleyecekti. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. ''Hiç kimseyi ayıplı hale getiremem ey Ömer.'' dedi. ''Ceza olarak Allah Teala'nın da bana aynını yapmasından korkarım. Peygamber bile olsam böyle bir iş yapma hakkım yoktur. Fakat ey Ömer, umulur ki bir gün kınamayacağın, hatta methedeceğin bir yerde daha konuşmak üzere ayağa kalkabilir.'' Dişlerinin sökülmesi teklifi karşısında soğuk terler dökmeye başlayan Süheyl, geniş bir nefes aldı. Fidyesini bulup getirmek ve kendi yerine bağlanan Mikrez'i kurtarmak üzere Medine'den ayrıldı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536-250-6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325, 0535 331 41 29.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube: Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

zaman yılmadım. Hiçbir yerden

Hem fazla kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor.

bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksa, senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme ona aittir.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

0: aldım.
1: Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığı.

Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

0: Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.
1: اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler.

0: في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
1: Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce, anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz mü'minlerden 100 kişi olursa, kâfirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kâfire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.

0: Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinlediniz.

Duymadılar yıllar yılı bu kana. Küfre uşak saldırdılar Kur'an'a. Kıyılır mı böyle nazik civana? Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.

حسين مغاردا دوستور حسين بدردا خلشتور حسين أفطر.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Ev hali teymelulu car. Bir kesteni uhustu var.

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.